güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da çocukların emeklilik için daha erken yaşta birikim yapmasını sağlayacak Frühstart Rente, yani erken başlangıç emeklilik modeli için hükümet ilk adımı attı. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in hazırladığı yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Düzenlemeye göre devlet 2020 ve sonrasında doğan çocuklar için 6 yaşından 18 yaşına kadar her ay 10 euro yatıracak. Klingbeil sistemin nasıl işleyeceğini anlatıyor.
2: Es ist jetzt so, dass künftig jedes Kind ab Geburt im Jahr 2020 pro Monat 10 Euro bekommen wird, dann bis zum 18. Lebensjahr. Das ist das, was wir jetzt einführen, also rückwirkend zum 1. Januar 2026. Und diese wichtige Reform haben wir jetzt auf den Weg gebracht.
1: Bu para günlük harcamalar için değil, çocuğun adına açılacak bir emeklilik yatırım hesabına aktarılacak. Devletin ödemeleri 18 yaşında sona erecek. Fakat biriken para emekliye kadar hesapta kalacak.
2: Das führt dazu, dass man mit 18 ungefähr 2200 Euro im Altersvorsorgedepot hat. Das wird bis 65 dann in diesem Depot gelassen und das kann eine Summe von über 50.000 Euro werden, wenn die Entwicklung an den Kapitalmärkten so ist, wie wir das heute
1: Klingbeil'e göre 18 yaşına gelindiğinde hesapta yaklaşık 2200 euro olacak. Bu para emekliye kadar yatırım hesabında kalacak.
2: Es geht um Chancengleichheit. Wir sehen schon heute, dass es eine Spaltung in Deutschland gibt. Diejenigen, die sich mit den Kapitalmärkten auseinandersetzen, diejenigen, die das nicht tun. Und wir wollen, dass kein Kind vergessen wird, sondern uns um alle Kinder kümmern. Dieses Gesetz jetzt auf den Weg bringen für alle aus einem Jahrgang. Und das ist etwas, wo wir alle Kinder im Blick haben und auch dafür sorgen, dass sich um alle Kinder gekümmert wird.
1: Maliye Bakanı Klingbeil'e göre düzenlemenin amacı yalnızca emeklilik için ek birikim oluşturmak değil. Hükümet ailelerin ekonomik durumundan bağımsız olarak çocuklara sermaye piyasalarında bir başlangıç imkanı sunmak istiyor.
2: Wir haben eine Kultur der Sparbücher in Deutschland, aber wir wollen das weiterentwickeln zu einer Kultur der Sparpläne und der Depots. Und es führt auch dann mit einer Strategie der finanziellen Bildung, die wir in der Bundesregierung in den nächsten Monaten auf den Weg bringen, dazu, dass man sich überhaupt erstmal in allen Familien mit Aktienmärkten und Depots auseinandersetzt und das ist dann auch gut für die Rente insgesamt.
1: Bakan Klingbeil, Almanya'daki geleneksel tasarruf anlayışının da değişmesini istiyor. Uzun vadeli yatırım hesaplarının daha fazla kullanılmasını hedefliyor. Yeni Frühstart Rente düzenlemesinin yürürlüğe girebilmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Planlanan modele göre devlet çocuklara 6 yaşından 18 yaşına kadar aylık 10 euro ödeyerek uzun vadeli emeklilik birikiminin temelini oluşturacak. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Günaydın, selamlar, sevgiler. Metropol Efendisiniz. Ben Serdar. Tüm dinleyenlerimize güzel sabahlar diliyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yeni güne, yeni sabaha birlikte merhaba diyoruz. Çay Şekeri programı öncesi saat 5 ile 6 arası birlikteyiz kıymetli dinleyenler. Mikrofonda ben Serdar. Bulunduğunuz yerlere selamlar, çalışmakta olanlar. Tabii ki hayırlı işler gececi arkadaşlarımıza, gece vardiyasında çalışanlara hayırlı işler. Yollarda olanlar, iş yerlerine doğru gidenler de var tabii ki. Sizlere de iyi yolculuklar diyelim. Harika bir şarkıyla devam edelim. Günaydın. Günaydın.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal kabine istihbarat kurumlarına daha fazla müdahale hakkı tanıyan kapsamlı bir reform paketini kabul etti. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün casusluk, sabotaj ve siber saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
1: Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten. Wir sind tägliches Ziel von Spionage, von Sabotage, von Cyberangriffen, von versteckten Aktionen fremder Mächte mit dem Ziel, unserem Land Schaden zuzufügen, mit dem Ziel, in unserem Land auch politische und gesellschaftliche Veränderungen.
0: Yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri, istihbarat servislerinin belirli durumlarda doğrudan operasyonel, yani fiziki müdahalede bulunabilmesi. Dobrindt reformla birlikte istihbarat kurumlarının yalnızca bilgi toplamakla kalmayacağını, gerektiğinde aktif olarak harekete geçebileceğini belirtti.
1: Mit dieser Reform der Nachrichtendienste revolutionieren wir geradezu die Sicherheitsarchitektur in Deutschland, weil wir es zum allerersten Mal seit der Gründung der Dienste möglich machen, dass sie operative Befugnisse bekommen.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı özellikle verdiği örneklere göre yeni yetkiler arasında çevrim içi aramalarda bulunuyor. Bu yöntemle olası saldırı planları hakkında daha erken bilgi edinilmesi hedefleniyor. Güvenlik kurumlarının tehditleri daha iyi görebilmesi, dinleyebilmesi ve gerektiğinde daha hızlı aktif müdahale edilebilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Fähigkeiten, die weit über das Sammeln von Nachrichten hinausgehen. Fähigkeiten, die es zukünftig auch möglich machen, dass man Online-Durchsuchungen durchführt. Das ist ein Wesenskern der Entdeckung auch von Anschlagsplänen, wenn man Zugriff auf Online-Daten hat.
0: Değerli dinleyenler, reform kapsamında yabancı devletlerin Almanya'ya zarar vermek veya veri çalmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere karşı daha da aktif önlemler alınması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Dobrindt, gerektiğinde çalınmaya çalışılan verilerin değiştirilmesi gibi karşı müdahalelerin de mümkün hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi gündemde. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Musmutlu sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Kolaylıklar diliyoruz iş ortamlarında bulunanlara. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hatırlatıyorum tekrar, 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günlerden 14 Ağustos, günlerden haftanın son iş günü Cuma. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Sen

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Keyifli sabahlarınız olsun, mutlu sabahlarınız olsun Metropol FM'desiniz. Almanya'da kabine üyelerinin onay verdiği bir yasa tasarısı var. Bu federal mecliste de tartışılacak, konuşulacak ve buna göre çocuk yaşta çocuklar için devlet emeklilikleri için bir katkı vermeye, katkı ödemeye başlayacak. Her ay için 6 yaşından itibaren çocuklara 18 yaşlarına kadar 10 euro para ayrılacak ve emekli yaşlarında da bu parayı kullanabilecek bu gençler emekli yaşına geldiğinde bu paranın, ödenen paranın bir de tabii ki faiz getirisi olacak. Bunlar da hesaplanmış falan. 6 yaşından 18 yaşına doldurana kadar 12 yıl boyunca 1440 euroluk bir ödeme yapmış olacak her bir çocuk için devlet ve bunun getirisi de 62 ya da 67 yaşlarına geldiğinde 30 bin euroya kadar ulaşmış olacak. Bu ödenen paraların, değerli dinleyenler, böyle bir hesaplamada yapılmış. Kolay güzel bir gün diliyoruz. Herkese selamlar. Metropol FM'desiniz. Guten Morgen.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlarınız olsun. Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Trafikte herhangi bir aksaklık, herhangi bir problem varsa lütfen bize bildirin. Bunun için 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bugün sporda Süper Lig başlıyor. Süper Lig'de ilk maç son şampiyon Galatasaray'la Çorum Spor arasında oynanacak. Ve diğer takımların maçlarına da bakacağız biraz sonra. Süper Lig'de artık sezon açılıyor. Çok önemli transferler var. Fenerbahçe Lukaku'yu aldı. Bunun dışında Beşiktaş, Trossard gibi, Vlahovic gibi önemli isimleri renklerine bağladı. Galatasaray transferde biraz daha suskun, biraz daha sessiz kaldı. Bakalım nasıl bir sezon olacak? Fenerbahçe ve Beşiktaş özellikle çok iddialı giriyorlar yeni sezona. İyi olan kazansın.

0: günaydın, keyifli sabahlar, mutlu sabahlar herkese. Ben Serdar, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte startını verdik hanımlar beyler. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir sabah olsun, günlerden cuma. Mübarek gün, cumanız da mübarek olsun diyelim. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Tatilden dönmüş olanlar hoş geldiniz. Tatile gidecek olanlara da iyi tatiller diliyoruz. Hafta sonu kapıda. İyi hafta sonları tabii ki herkese. Radyolarınızda en güzel şarkılar saat 10'a kadar burada. Siz de bize ulaşabilirsiniz. 030-217-970-71. Günaydın.
1: Hiçbir zaman affetmedim.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Isınma turlarımız devam ediyor. Herkese keyifli sabahlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Sizler de sefalar getirdiniz. Çok sıcak bir gün bekleniyor. Bugün yine yayın bölgelerimizde 38 dereceleri göreceğiz. Mannheim'da, Frankfurt civarlarında, Köln'de 37-38 dereceler görülecek. Bremen'de 36. Bremen'in pek alışmadığı hava sıcaklıkları bunlar. Hamburg 35, Berlin'de 33 dereceyi görecek. Kıymetli dinleyenler, su seviyeleri de Almanya'da nehirlerde düşmeye devam ediyor. Bu da su taşımacılığında çok ciddi bir probleme neden oluyor. Şu an belki bu sizi ilgilendirmiyor olabilir ama tedarik zincirindeki bu problem nedeniyle özellikle taşınan ürünlerin maliyeti arttığı için bilhassa akaryakıt, benzin, dizel bunlar pahalanıyor. Bu da pahalanınca her şeyin fiyatını etkiliyor. Yağmurun yağmaması dolayısıyla önümüzdeki günlerde hepimizin cebini etkileyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Güzel bir gün diliyoruz. Guten Morgen.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Sezen Aksu, Şinanay yavrum. Günaydın, saatlerimiz 6.40. Mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Sıcak bir gün olacak. Bugün, yarın ve sonrasında termometreler düşüşe geçiyor. Bugün 36-37, özellikle Mannheim, Frankfurt civarları, ama yarın 38-39 derecelere kadar, yer yer 40 dereceye kadar sıcaklık ulaşabilir diye tahminler bulunuyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Evet, su seviyesinin düşmesinden zaten bahsetmiştik. Bu bir problem. Diğer problem de yağmurun yağmaması, sıcaklarda bu yağmurun yağmaması tarımı etkiliyor. Birçok yerde tarımda problem var. Yağmayan yağmur hasat düşüşüne neden oluyor. Özellikle bu sıkıntıyı bugünlerde görüyoruz. Mısır gibi, patates gibi ürünlerde özellikle hasatta düşüş yaşanacağı bildiriliyor tarımcılar tarafından. Çiftçiler oldukça sıkıntılı bu durumdan. Yağmur geliyor batı eyaletlere, pazartesi günü itibariyle yağmur yağacak. Önümüzdeki günlerde Mannheim, Frankfurt civarlarında da yine hafta ortası itibariyle hafif de olsa bir yağmur bekleniyor kıymetli dinleyenler. Çiftçiler, bütün Almanya çekilen su seviyeleri sebebiyle de yine yağmuru bekliyor dört gözle değerli Metropol FM dinleyenleri. Ayın 20'si itibariyle, haftaya ayın 20'si itibariyle zaten termometrelerde çok sert bir düşüş görecek ve ondan sonra daha fazla bir yağmur etkili olacak Almanya'da. Artık yazın da son günleri olacak gibi görünüyor şimdiki tahminlere göre değerli dinleyenler. Güzel bir sabah diliyoruz günlerden cuma, haftanın son iş gününü getirdik. Kolaylıklar diliyoruz iş yerlerinde olanlara. Hayırlı işler, kolaylıklar.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Sporla devam edelim. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Kralove takımını ilk maçta olduğu gibi 1-0 mağlup etti. Gol 40. dakikada Černý'den geldi ve Beşiktaş playoff'a yükseldi. Playoff'ta da Litvanya'nın Žalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek haftaya Perşembe günü değerli Metropol FM dinleyenleri. Trendyol Süper Ligi'nde de 2026-2027 sezonu bugün başlıyor artık. Açılış maçı saat 20.30'da. Son şampiyon Galatasaray'la ligin yeni takımı Çorum Spor arasında oynanacak. Yarın Kasımpaşa Trabzonspor maçı var. Konya Spor, Çaykur Rizespor, Gaziantep Alanya Spor, Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında olacak yarın akşam saat 20.30'da. Pazar günü Başakşehir, Kocaeli, Ahmet Spor, Erzurum Spor, Beşiktaş, Eyüp Spor'u konuk ediyor. Ve haftanın son maçı pazartesi günü Samsun Spor'la Göztepe arasında oynanacak. Güzel, heyecanlı, keyifli bir lig olur diye umuyoruz. Kavgasız, gürültüsüz olsun diyeceğim ama o pek mümkün olmuyor. Haydi bakalım. Tantaşçı, Gidişat. Şimdi sizinle. Günaydın.

0: Tantaşçı nefis bir şarkı, Gidişat. Sizinle oldu. Guten Morgen.
1: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
2: Mebrure, zatı şahanesi.
3: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
2: Umur Doma, yardım et.
4: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
2: Derya Ulu,

Almanya'da havalar sıcak seyrediyor ve bu sıcaklar nedeniyle dediğimiz gibi su seviyesi düştü. Su taşımacılığında problemler yaşanıyor, tarımda problemler yaşanıyor ve yağmayan yağmur, kuraklık, aşırı sıcak ve buna biraz rüzgar eklendiği zaman orman yangınları da meydana gelebiliyor. Ve Nordrhein-Westfalen eyaletinde Eiffel bölgesinde Fransa sınırına yakın bir bölgede çıkan orman yangını nedeniyle buraya yakın yerleşim yerleri, köyler boşaltılıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Hürtgenwalder'de Düren bölgesinde 1800 kişi tahliye ediliyor yaklaşan orman yangını nedeniyle değerli dinleyenler. Bundan 10-15 yıl önceye 10-15 yıl geriye gittiğimizde orman yangını nedir Almanya pek bilmezdi, öyle pek orman yangını falan olmazdı, ama şu son 5-6 yılda özellikle ormanlık alanlarıyla bilinen bölgelerde orman yangınları yaşanıyor Almanya'da da. 6.56 yaptık saatlerimizi. Sıla'yla Hayran şarkısıyla devam ediyoruz. Güzel sabahlar, mutlu sabahlar çalışanlar. Hayırlı işler sizlere. Kolaylıklar diliyorum.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Kabul, kabul. Kar beyaza, kara desen. Kabul. Günaydın. Merhabalar. Metropol FM burası. Herkese selamlar. Çay Şekeri programımızın ikinci saati. Günlerden de cuma.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Herkese sevgiler, selamlar, kolaylıklar dileyelim. Haftanın son iş günü 14 Ağustos tarihini yazıyoruz. Gece çalışmış olanlar da vardır, işi bitirmiş olanlar da vardır. İstirahate, dinlenmeye çekilenler, sizlere de iyi dinlenmeler, iyi hafta sonları. Tatile gidecek olanlar var mı? Varsa bir barınak kaldırsınlar. Tatilden geri dönüş yolunda olanlar var. Onlara da buradan selamlar. Onlar da bize mesaj gönderin. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? 030 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günlerden cuma ve sıcak bir cuma olacak. Mannheim çevresinde, Frankfurt civarlarında 37-38 dereceleri göreceğiz. Yağmur yağmıyor arkadaş. Dün de konuştuk bunu. Yağmur yağmıyor. Yağmurun yağmaması taşımacılıkta probleme neden oluyor. Orman yangını tehlikesi arttı. Ve tarımda da çok ciddi problemler var ama bunları konuşacağız. Bize mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. 030-217-970-71 030-217-970-71. Sıcak havalar sizi nasıl etkiliyor? Çalışmanızı etkiliyor mu? İş hayatınızı etkiliyor mu? Gönderin gelsin. Gelsin gelsin. Gönder. Ama yazdıktan sonra kontrol etmeden gönderme. İsmini yazmadan da gönderme. Aleyna Tilki, cevapsız çınlama.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Güzel sabahlar, merhabalar, hayırlı sabahlar. Guten Morgen, 0-32-117-970-71. Bülent Keskin. Nasip kısmet olursa diyor, bugün akşam ana vatana yolculuk başlıyor diyor. Haydi bakalım, hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız yolculuklar. Bu ayın 28'inde yok dur be, Hamburg'dan Fulya yazmış. Fulya. Bugün benim doğum günüm diyor. Aa, doğum günüymüş Fulya'nın. Bana bir şarkı gönderir misin diyor. Göndermem mi? Gönderirim tabii ki. Yeter ki sen mutlu ol. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü olan herkese selamlar. Nurşen yazmış. Haftaya var tatil diyor. Türkiye'ye gidiyoruz. Arabayla tabii ki demiş. İyi yolculuklar diliyoruz. Başka? Mahmut yazmış. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar. Serdar diyor, dikkat et. Senin yaptığını Çorumlu yapmazdı demeyesin bu akşam diyor. Bu akşam Galatasaray Çorum Spor maçı var ya, onun için diyor. O lafı da hiç sevmiyorum ben, biliyor musun? Senin yaptığını Çorumlu yapmaz. Ben hani niye öyle bir şey demişler zamanında bilmiyorum. Hani her memlekette vardır böyle birazcık yamuk yapan insan ama abi bir tane yamuk yapan Çorumlu'ya denk gelmedim bugüne kadar ya. Severiz. Çorum candır, can. Kim dediyse kıskançlığından demiş o lafı zamanında bence. Güzel sabahlar. Merhabalar, merhabalar. Spor Toto... Trendyol Süper Ligi'nde bu akşam Galatasaray Çorum Spor. Ondan sonra dur bakayım. Programına bakalım. Fikstüre bakalım. Yarın Trabzonspor Kasımpaşa ile deplasmanda, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep, Alanyaspor, Fenerbahçe Gençler Birliği ile oynayacak ki Gençler Birliği'nde zamanında Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku oynamıştı ki o Roger Lukaku da bir maçta Fenerbahçe'ye gol atmıştı ve belki de Lukaku İlk maçına babasının eski takımına karşı çıkacak Fenerbahçe formasıyla. O da çok enteresan. 7.26 saatlerimiz. Başakşehir Kocaeli Spor maçı. Pazar günü Ahmet Spor, Erzurum Spor, Beşiktaş, Eyüp Spor'la pazartesi Samsun Spor, Göztepe maçıyla da ilk haftanın programı tamamlanmış olacak. Kavgasız gürültüsüz birlik olsun diyeceğim ama olmuyor. Bizimlik kavgadan gürültüden besleniyor biliyorsun.

0: Ediz çok çok çok radyolarımızda. Merhabalar, günlerden cuma, haftanın son iş günü. Bir bölümümüz için de tatil başlangıcı. 0-30-217-970-71 gelen mesajlar var. Bakalım, Berlin'den yazmış sevdim arkadaşımız. Çok güzel bir ismin var. Sevdim. İsmini sevdim, sevdim. Bu yıl tatili gidemedim, diğer hafta sonu balık tutmaya gidiyoruz diyor. Bütün balıkçı kolegalara selamlar diyor. Var mı güzel balık? Büyük balık var mı? Turgay yazmış. Turgay çorbacı. O da 4 hafta önce Türkiye'ye gitmişti. Hatta bağlanmıştı kendisine. Abi gittik geldik, paraları ezdik. İşi başı yaptım bile diyor. Ve Samsun'da diyor patronum Yavuz Cumhur'la da görüştüm diyor. O Trabzon'dan Samsun'a geldi. Resmen Samsun'a o beni ağırladı diyor. Şu an kendisi Trabzon'da bizi dinliyormuş. Yavuz Cumhur Bey hastaymış. Birazcık hastalanmış. Geçmiş olsun. Ona şifalar diliyoruz. Ona bir parça gönderir misin? Ölürsem kabrime gelme istememi gönderir misin diyor. Böyle elemanın olunca düşmana ihtiyacın yok. Yavuz Bey geçmiş olsun. Şifalar diliyoruz. Erdem Avcı Mainz'tan yazmış. Bugün Mainz'da güneş yüzünü göstermiş. Hava mis gibi diyor. Ama ne yazık ki bu güzel havanın tadını dışarıda değil firmanın içinde çalışarak çıkarıyoruz. Neyse ki sen varsın ve radyomuzda güzel şarkılar var diyor. Erdem Avcı Mainz selamlar.
1: Uzakta bekliyordu Saraybosna.
0: Abi yağmuru özledik diyor. Tufan arkadaşımız yazmış. Yağmur var mı Kemal abi?
2: Yarım saate kalmaz, yağacak.

Tuna Kiremitçi, Elis Dubaz, Balkan Kızı, günaydın. 7.37 olmak üzere saatlerimiz. Türk Hava Yolları'ndan önemli bir rekor geldi. Aralıksız 16 saat 26 dakikalık bir uçuş gerçekleştirilmiş. Türk Hava Yolları tarihinin en uzun uçuşunu gerçekleştirmiş. Juventus futbol takımı kafilesi için hem de. Aktarmasız olarak Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine gerçekleştirilmiş bu uçuş ve 16,5 saat sürmüş. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya kampı kapsamında kullanılan LJE tescilli Boeing 737-300 tipi uçak kafiliği Perth'ten alarak Torino'ya aktarılmasız bir şekilde uçurmuş. Bravo. Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Zeki Çelik de kafilede yer almış. Onu da ekstra bir not olarak düşelim. Yaklaşık 14 bin kilometrelik bir rota bu. Aralıksız, ara istasyonu vermeden, ara iniş yapmadan bu yolculuk gerçekleştirilmiş. Bravo, bravo, bravo. Şöyle bir şey yapalım.

Demet Akalın bir şey mi dedin? Guten Morgen. Merhabalar. Yollarda durum nedir? Radar var mı? Aksaklık var mı? Problem var mı? Lütfen bize bildirin. 030 217 970 71. Gamze, Wiesbaden'den. Kaufland'da çalışıyorum. Eşim Nurol, Stadt Mainz'da çalışıyor. Sıcaklar zorluyor çünkü parklardan ve bahçelerden sorumlu kendisi diyor. Kolay gelsin. Bir kolaylıklar dilersiniz diyor. Şey gibi olmuş o. Eşek değilsin, bir kolaylık dilersin. Dileriz tabii ki canım. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler. Gamze merhaba. Berlin'den Dilek Çaylak. Şu anda yola çıktık. İstikamet uşak, herkese selamlar diyor. Sizi arayacağım birazdan. Nerelerdesiniz Dilek Hanım? Aşağı yukarı nerelerdesiniz? Çıktınız mı Almanya'dan? Zonguldak'a gidiyorum. Memlekete gidiyorum demiş. Adem, pazar günü yolculuk başlıyor. Şu an İş yolundayım diyor. Hayırlı yolculuklar, hayırlı tatiller, güzel tatiller. Kim ne göndermiş? Dur bakayım, bir tane daha var. Aysel yazmış. Hafta sonu temizlik yapıyorum. Hausmeister'in bahçede çeşme var. Bahçe sularken kendimi de suluyorum demiş. Merdivenlere çıkarken de bir su tutacağım kendime ve tabii ki seni dinliyorum. Hava çok sıcak diye yazmış. Özellikle Mannheim, Frankfurt civarları, buralar çok sıcak. Yağmur da bugünlerde yok ama haftaya, ayın 20'si itibariyle hava bayağı bir serinleyecek, onu söyleyelim. Köln'de, Nordrhein-Westfalen eyaletinde pazar öğleden sonra bir yağmur bekleniyor. Mannheim'da çarşamba itibariyle, Frankfurt'ta da pazartesi itibariyle veya en geç çarşamba itibariyle yağmur olacak diye tahminler var. Onu söyleyelim. Çok enteresan bir konu var. Berlin Polis Teşkilatı toplamda 5600 kurşun geçirmez yeleği iade ediyormuş. Neden? Çünkü bu kurşun geçirmez yelekler kurşun geçiriyormuş abi. Testlerde ortaya çıkmış. Kurşun geçirmez yelekler kurşun geçiriyor. Gerektiği kadar korumuyormuş. Onlar 2-3 kiloluk bir ağırlığı var. Lan madem bu korumuyor, niye bunu bize yük ediyorsunuz ya? Spor olsun diye veriyorlar demek ki. Düşmanı korkutmak için.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchener Straße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Burak Bulut, Diva Bebeğim.
1: Günaydın.
0: Sıcaklar nedeniyle orman yangını tehlikesi de var. Almanya'nın Fransa sınırına Eiffel bölgesinde bir orman yangını nedeniyle bir köy tahliye ediliyor. Zarland'da da bir orman yangını nedeniyle bir kamp alanı tahliye edilmiş. Sıcaklar devam ediyor. Batı bölgelerinde, güneybatı bölgelerinde ve tarımda da çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle buğdayda bir problem olacak gibi görünüyor. Çiftçiler buğday hasatının çok ama çok düşük olacağını söylüyorlar. Yağmayan yağmur nedeniyle. Bir de raps. Raps neydi? Raps ül. Çiçek yağı yapılıyor ya. Türkçesini kanola yağı. Yağ pahalanır mı acaba bununla birlikte? Ya da ekmek pahalanır mı? Orasını bilemiyoruz ama hasatta çok ciddi bir sıkıntı olduğu bildiriliyor Çiftçiler Birliği tarafından. En geç önümüzdeki aylarda görürüz. Zamlı olur mu olmaz mı? Tabii geçen yılın stokları falan da var. Onun için pek etkilemez de deniliyor aslında. Adem yazmış. Batköy'ün işte. Ayın 11'inde ben de gideceğim. Köyde düğün var diyor. Duvan Köyü, Duvan Kaya Köyü 1300 ile 1400 yılları arasında kurulmuş bir köy diyor. Gidip görmenizi tavsiye ederim diyor. Burgaz'da diyor. Varna Ordu. Burgaz Varna arası diyor.
1: Ha, tamam.
0: Başka? Hamburg'dan selamlar Muharrem. Cam siliyorum. Tabii dışarılar 33-35 derece olunca diyor. Tabii canım, o zaman o camlar 60 derece olur ya. Kolay gelsin. Hamburg'dan selamlar demiş. Abi bu kurşun geçiren yelekler kırılmaz bardak gibi olmuş diyor. Berlin Polis Teşkilatı 5600 kadar kurşun geçirmez yeleği geri veriyor. Niye? Bunlar kurşun geçiriyor diyorlar. Geri verirken acaba şunu dediler mi? Bunun kurşun geçirmezi var mı? Biz onlardan alacaktık. Bu yanlış olmuş. Satan firmada elimizde sadece bunlar kaldı. Satan firma şunu demiş midir acaba satıcı? Ben de bunlardan kullanıyorum. İnanın çok iyi. Bunlar sonuncu. Zaten ithal. Abi bu fiyata bu kalite denilmiş midir acaba?

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Diana Kramer. Bauernpräsident Joachim Ruckwied rechnet mit erheblichen Ernteausfällen wegen der Trockenheit. Landwirte im Süden Deutschlands könnten sogar von einem Totalausfall betroffen sein, sagte Ruckwied dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
4: Kartoffeln, Gemüse, Mais oder Rüben. Felder damit in Süddeutschland seien so stark vertrocknet, dass überhaupt kein Ertrag mehr übrig bleibe, sagt Ruckwied, der auch bei Getreide von einer unterdurchschnittlichen Ernte ausgeht. Ein großes Problem sei auch, dass Futter für Rinder oder andere Tiere fehlt. Weil kein Gras nachwächst, kann kein Heu gemacht werden. Im Norden Deutschlands sehe es etwas besser aus, weil es dort immer wieder geregnet hat. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
3: Angesichts der anhaltenden Trockenheit steigt in vielen Regionen die Waldbrandgefahr oder lodernde Waldbrände weiten sich aus. Im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen bedroht ein Waldbrand einen ganzen Ortsteil. Die Flammen sind inzwischen nur noch wenige hundert Meter von den Häusern entfernt. Der Ort mit rund 1.800 Einwohnern wird derzeit evakuiert. Der Kreis Düren hat einen Krisenstab einberufen, um die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Handel fürchtet Verwirrung durch die in dieser Woche in Kraft getretene EU-Verpackungsverordnung. Man unterstütze zwar deren Ziele, heißt es vom Handelsverband Deutschland. In der Praxis dürfe das aber nicht dazu führen, dass Unternehmen durch unterschiedliche Pflichten in den einzelnen Mitgliedstaaten unverhältnismäßig belastet werden.
5: Wer in mehrere EU-Mitgliedsländer verkaufen will, muss sich künftig dort jeweils einzeln registrieren und einen Bevollmächtigten benennen. Das schreibt die seit Mittwoch geltende neue EU-Verpackungsverordnung vor. Doch da die neuen Regeln in zahlreichen Mitgliedstaaten weit von einer nationalen Umsetzung entfernt seien, fürchtet der HDE ein großes Durcheinander. Die bürokratischen Belastungen für die Unternehmen dürften nicht ausufern, so die Forderung des Handelsverbands. Dirk Zeitler, Berlin.
3: Zum Sport. Bei der Leichtathletik-EM gab es eine wahre Medaillenflut für das deutsche Team. Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer hat sich nach einem dramatischen 1500-Meter-Lauf erstmals auch den Titel des Europameisters gesichert. Niklas Kaul gewann Silber. Über 3000 Meter Hindernis hat Gesa Krause Gold gewonnen, Bronze holte Olivia Gürth. Auch Diskuswerfer Henrik Janssen konnte über Bronze jubeln.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik operasyonun dini bir gruba karşı olmadığını söyledi. Gürlek, soruşturmanın kara para aklama ve vergi kanununa muhalefet gibi mali suç iddialarına yönelik olduğunu belirtti. Operasyonda Alihan Kuriç dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanamayan şüpheliler için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede çerçeve yasa olarak bilinen yeni düzenleme ve bundan sonraki adımlar ele alındı. DEM Parti heyeti görüşmenin verimli geçtiğini ve sürecin sürdürülmesi konusunda ortak iradenin teyit edildiğini açıkladı. Türkiye'nin 2025 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı en fazla gelir vergisi beyan eden 100 mükellefin listesini açıkladı. İlk sırada Selçuk Bayraktar, ikinci sırada Lütfü Haluk Bayraktar yer aldı. Mustafa Rahmi Koç üçüncü, Mehmet Sinan Tara ise dördüncü oldu. Türkiye'de Schengen vizesi randevularını özel yazılımlarla topladığı öne sürülen yapılara yönelik operasyonun ardından binlerce usulsüz randevunun iptal edilmesi bekleniyor. TV100'ün haberine göre şüphelilerin yaklaşık 41 bin kişiden 900 milyon lira üzerinde gelir sağladığı iddia ediliyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da boşalacak randevuların yeniden açılması bekleniyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yükseldi. Siyah beyazlılar 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 40. dakikada atılan golle 1-0 yendi. İlk maçı da Beşiktaş aynı skorla kazanmıştı. Beşiktaş'ın playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris oldu. Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise Macaristan temsilcisi Ferencváros oldu. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Açılış maçında Galatasaray saat 20.30'da Çorum Spor'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe cumartesi günü Gençler Birliği deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş pazar günü Eyüp Spor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli. Frankfurt'ta sıcaklık 22, Offenbach'ta 21, Darmstadt'ta 19 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 20 ile 36, Offenbach'ta 18 ile 36, Darmstadt'ta 16 ile 36 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Öpücüğü çok bir şarkı. Simge'den Nasıl Ama.
1: Sağ ol canım kardeşim benim. Gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim.
0: Öpücüklü öpücüklü bu şarkının ardından bir tane daha, bir keyifli parça daha. O da Rafet El Roman ve Aşkın Nur Yengi'den Peşindeyim. Metropol FM burası, Çay Şekeri programımızın 3. saatini başlattık. Günaydın. Elin...

Rafet El Roman, Aşk Ömür Rengi ve Peşindeyim, harika bir şarkı. Çay Şekeri programında işte hep beraber 3. saatimizdeyiz. Günlerden de cuma, haftanın son iş gününü getirdik. İşleri bitireceğiz bir bölümümüz için hafta sonu, bir bölümümüz için tatil başlangıcı ve bir bölümümüz için de belki de tatilin sonu anlamına geliyor bu cuma günü. Kolaylıklar diliyoruz. İtalya'ya gidelim, İtalya'ya. İtalya'da Sicilya Adası Avrupa'nın en güzel tatil rotalarından biridir. Dünyanın en güzel yerlerinden biridir Sicilya. Hem aşırı sıcak hem de sahilleriyle, özellikle limon bahçeleriyle de bilinen bir bölge. Güzel turistik şehirleri, dar sokakları, iklimi. Yani güzel bir yerdir Sicilya, gidenler bilir. Ve orada bir yanardağ var. Etna diye bir yanardağ var. O yanardağ yine patlamaya başladı. Lav püskürüyor. Ve birçok bölgede tahliyeler var. Yangınlar var. Ve insanlar oradan kaçmaya çalışıyor. Havalimanı kapatıldı. Catania Havalimanı var. Bölgenin önemli havalimanlarından biri. Bu yanardağın savurduğu kül bulutu nedeniyle, oluşturduğu kül bulutu nedeniyle orada uçaklar kalkamıyor. Başka bir havalimanına gitmesi gerekiyor. Adadan ayrılmak isteyenler. Ve bir havalimanından diğerine gitmek 200 kilometrelik bir yol anlamına geliyor. Ve taksiler ne kadar para alıyormuş biliyor musunuz? Bunu fırsat bilen taksiler. Sıkı durun. 200 kilometre için ne kadar alıyorlarmış İtalya'da? 700 euro. 700 euro. Vay be. Bizden insafsızları da varmış ya. Bizimkilerden daha insafsızı varmış. Tanıdık geliyor sanki biraz, değil mi? Allah kimse İtalya'nın eline düşürmesin vallahi. Araba kiralamaları da nereden baksan 200-300 eurodan başlıyormuş. Vay be.

Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Hande Yener'in en çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Evet, Sicilya'da yanardağının püskürttüğü lav nedeniyle oluşan kül bulutu havalimanı Catania'nın kapanmasına neden oldu ve buradaki turistler de başka bir havalimanına gitmesi gerekiyor. Bunu da bir şekilde kendileri organize etmeleri gerekiyor. En yakın havalimanı 200 kilometre uzaklıkta. Neyle gidecekler? Taksiyle veya başka bir araçla. İşte o araçlarla gitmek, taksiyle falan gitmek 200 kilometrelik mesafe 700 euroymuş şu an abi. İstanbul'da taksiciler Sicilya'da ne zaman işe başladı ya? Dinleyicimiz diyor ki, abi diyor, bizim burada da diyor 200 kilometre 615 euro diyor. Orası neresi? Sen de mi İtalya'dasın? Ben baktım mesela, Almanya'daki tarifeye baktım. Şehir şehir değişebiliyor ama 400 ile 500 arası olabiliyormuş 200 kilometrelik bir mesafe. Ama 700, abi 700 ne ya? Düşünsene, o parayı ödüyorsun Sicilya tatilinden dönerken. Döndüğünde şey dersin, Sicilya'da ağzımıza sicildi.

Hakan Bektaş, Bilal Hancı yaktın beni dedi. Mithat diyor ki Sicilya'dakiler diyor diğer havalimanına giderken Bolt ya da Martı kullansınlar diyor. Tam Sicilya mafyası ya, 200 kilometrelik yol için 700 euro be. Tatilden sonra Sicilya'da ağzımıza sicildi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'un Bockenheim semtinde Almanya'nın ilk hibrit okulu kuruluyor. Schönhof bölgesindeki projede yaklaşık 500 öğrencilik bir ilkokul ve 134 daire aynı anda binada yer alacak. Dairelerin 123'ü kamu destekli olacak. Spor salonu kulüplere, yemekhane ise bölge sakinlerine açık kalacak. Hessen'de Dimmelstadt yakınlarındaki A44 otoyolunda bir kamyon emniyet şeridinde duran bir ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir hasta ve 3 sağlık görevlisi araçtan savrulularak ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü hafif yaralanırken Kassel yönündeki otoyol yaklaşık 4 saat tamamen trafiğe kapatıldı. Ve Hessen'deki Hüttenberg Reiskirchen'de dün çıkan büyük yangında yaklaşık 1600 saman balyası yandı. Bölgenin üzerinde yoğun bir duman oluşurken yaklaşık 260 itfaiye ekibi görevlisi yangına müdahale etti. İtfaiyenin soğutma ve son söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor. Allendorf'ta 28 yaşındaki bir sürücü 3,5 promil alkollü ve ehliyetsiz halde araç kullanırken bir trafik adasına çarptı. Otomobil alev almasına rağmen bir süre daha yoluna devam eden sürücü görgü tanığının ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya gündemine bir bakalım. Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatları tartışılıyor. Yeşiller Parlamento Grup Başkanı Katharina Dröge petrol ve akaryakıt şirketlerinden ek kazanç vergisi alınmasını istedi. Dröge'ye göre bu yolla 3 milyar euroya kadar gelir elde edilebilir ve para elektrik vergisinin düşürülmesiyle vatandaşlara aktarılabilir. Otomobil kulübü ADAC benzin ve motorun fiyatlarının haftalardır yüksek olduğunu belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Katharina Reich ise önerilen vergiye karşı çıkıyor. Ve Almanya'da çocukların ihmal veya şiddet nedeniyle tehlikede olduğunun tespit edildiği vaka sayısı rekor seviyeye çıktı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılında yaklaşık 80 bin çocuk ve genç etkilendi. Bu bir önceki yıla göre %10 artış anlamına geliyor. Uzmanlar yükselişte daha fazla bildirim yapılması, eğitimli personel ve yeni yasal düzenlemelerin de etkili olduğunu belirtiyor. Almanya'da hafta sonu otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. Tatilden dönenler nedeniyle en büyük sıkışıklığın pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde yaşanması bekleniyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Sıla, Hayran, güzel sabahlar diliyoruz. Merhabalar, günlerden de cuma. Hayırlı cumalarınız olsun. Yollarda olanlar iyi yolculuklar. Trafikte bir aksaklık var mı, bir problem var mı? Onu da gönderin lütfen bize. Tatile yola çıkanlar da varmış. Sıla yoluna çıkanlar, hayırlı yolculuklar. Geri dönüş yapanlar, yollarda bir problem var mı? Onu da lütfen bize bildiriniz. Teşekkür ediyorum. Çimen yazmış, düşenin dostu olmaz diye biraz önce anlatmış olduğum bir konuyla ilgili. Instagram'da bir başlık açtık, bir paylaşım yaptık. Önceki günde söylemiştim, böyle dedelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin böyle öğütleri vardır, sözleri vardır, meşhur sözleri. Mesela şey aklıma geliyor, kıçı yere yakın bir de gözü çakırdan korkacaksın gibi mesela. Buna benzer dedelerimizin, nenelerimizin öğütleri, bunları bize Instagram'dan, WhatsApp'tan gönderin. Metropol FM Instagram sayfasında açmış olduğumuz başlığın altına gönderin. Dedenizin, nenenizin, büyüklerimizin hangi sözleri aklınıza geliyor? Hangilerini kulağınıza küpe yaptınız? Hadi bakalım. Evi tuğladan, kızı muğladan alacaksın.

Manifest toz pembe. Guten Morgen, guten Morgen. Dedelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin unutamadığınız sözleri, hangileri, öğütleri, onlara bakıyoruz şimdi. Kim de göndermiş? İlhami Kılıç. Dedelerimiz yaşa taşa başa oturma derlerdi diyor. Güzelmiş. Anneannemin bir lafı vardı diyor Esma Çelik. Aklının dibini her yerde belli etme derdi diyor. Aklının dibine de şey mi? Hani bu kadar aptal olduğunu belli etme gibi olmuyor mu? Melek Tezcan. Rahmetli anneannemin çok güzel bir sözü vardı. Bugün yaptığını bana yarın öğren... Bugün yaptığın bana yarın öğrendiğin kendine. Oo, çok güzel. Bugün yaptığın bana yarın öğrendiğin kendine. Çok güzel. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet, o da çok bilinir. Güzel. Başka? Çalışan demir paslanmaz. Biz çalışmaktan paslandık. Sap döner keser döner gün gelir. Hesap bir yerimize girer. Cebimize. Yemeğin salçası

0: Sevene zulmedeni yakar geçerim.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Sevene zulmedeni ezer geçerim.
1: O kadar.
0: Hayırlı güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Evet, dedelerimizin, nenelerimizin unutamadığımız sözleri, onlara yer veriyoruz. WhatsApp'tan çok geldi. Gerçekten harika. Hepsi harika. Ama bir şey rica ediyorum. Bu WhatsApp'tan gönderdiklerinizi de yine Instagram sayfamızdan lütfen o açmış olduğumuz başlığın altına atın ki dedelerimizin, nenelerimizin o sözlerini herkes görsün. Şimdi WhatsApp'tan gönderince sadece ben gönderiyorum. Ben görüyorum. Paylaşıyorum. Ama WhatsApp'tan onları herkes görüyor. Gerçekten çok güzeller çünkü. Dedelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin sözleri, onlara bakıyoruz. Çok güzel valla. Bakayım bir. İsimlerini yazmayanlar var. Mahmut. Ne kadar çok Mahmut var. Ne kadar çok Mahmut olmak isteyen var. Bir arkadaşımız yazmış. Diyor ki avrat sözü dinden eder diyor. İsmail Kınacı. Sen karışma üstten gelir derdi diyor dedem diyor. Ne anlama geliyor? Az yaşa, çok yaşa, en sonunda gelecek başa. Erhan Ergürsel, güzel. Kartal yazmış. Parasız adam eşittir gereksiz adam. Rahmetli dedem derdi ki diyor İhsan Uzun. Karnının doymayacağı yerde açlığını hissettirmeyeceksin derdi diyor. Gülçin yazmış. Kıtlıkta bok yeme, bollukta başına kakarlar derdi dedem diyor. Büyüklerimiz öyle demiş, kusura bakmayın. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Körle yatan şaşı kalkar. Emre Frankfurt'tan göndermiş. Kulağına küpe olsun. Öğüt verince bunu derlerdi diyor Mesude. Evet, o kulağına küpe olsun bilinir. Ne ekersen onu biçersin. Frankfurt'tan Hakan yazmış. Babam her sabah psikolojik baskıyla uyandırırdı beni. Erken kalkan, erken yol alır der, sonra işe giderdi. Ben de bir daha uyumazdım, uyuyamazdım. O laftan sonra eşek gibi kalkardım yataktan işe giderdim diyor. Haydi bakalım, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Derya Ulu, Metropol FM'de. Guten Morgen.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Cem Belevi sevme diyor. Haber merkezimize bağlanacağız. Nefis mesajlar geldi. Ben de onları böyle organize etmem gerekiyor. O da birazcık zaman alıyor. Muammer yazmış. Büyüklerimizin söyledikleri hangi sözler aklınızda kaldı diye sordum. Oğlum güzelliğe aldanma dermiş annesi hep Muammer Bey'e. Oğlum güzelliğe aldanma, makyaj akşam çıkar, huy sabaha kalır. Ne güzel ya. Çok güzel. Hepsine bakacağız, hepsine. Birazdan.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. In Nordrhein-Westfalen rückt ein Waldbrand immer näher an ein Wohngebiet heran. 1800 Menschen aus dem Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald in der Eifel mussten am Morgen evakuiert werden.
3: Die Flammen fressen sich weiter voran. Bewohner beten, dass sie in ihre Häuser zurückkehren können. Früh am Morgen blinkt auf ihren Handys extreme Gefahr. Nur mit dem Nötigsten, mit Ausweispapieren und Medikamenten flüchteten sie. Zig Feuerwehrleute versuchen nun weiter, den Waldbrand in den Griff zu bekommen, zu verhindern, dass möglicherweise weitere Ortschaften evakuiert werden müssen. Und auch im Saarland brennt ein Waldgebiet. Dort scheint die Lage aber mittlerweile unter Kontrolle. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Der Deutsche Bauernverband rechnet derweil aufgrund der anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr mit erheblichen Ernteeinbußen. Man gehe von einer unterdurchschnittlichen Ernte bei Getreide, vor allem bei Weizen und Raps aus, sagte Bauernpräsident Ruckwied dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In südlichen Teilen Deutschlands könnte das bis zum totalen Ertragsausfall gehen, warnte er. Angesichts hoher Spritpreise fordern die Grünen eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Die Ölkonzerne würden sich die Taschen voll machen, während viele Familien jeden Euro dreimal umdrehen müssten, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge der Bild. Sie habe kein Verständnis dafür, dass die Regierung zusehe, wie die Menschen in Deutschland abgezockt würden. Auch nach Einschätzung des ADAC ist das Preisniveau für Sprit seit Wochen zu hoch. Zum Sport. Bei der Leichtathletik-EM hat sich Leo Neugebauer den Titel als Zehnkampf-Europameister gesichert nach einem dramatischen 1500-Meter-Lauf. Silber holte Niklas Kaul.
4: Die letzten Meter vor der Ziellinie, das war eigentlich kein Laufen mehr. Leo Neugebauer eierte eher ins Ziel, so fertig war er. Er hat sich durchgebissen gegen Teamkamerad Niklas Kaul, der vor dieser letzten Zehnkampfaufgabe punktemäßig ganz schön aufgeholt hatte. Kurz nach dem Start der 1500 Meter setzte sich Kaul an die Spitze. In der letzten Runde drehte Neugebauer dann auf, holte noch einmal alles aus sich heraus und das reichte dann, um sich nun auch Europameister nennen zu können. Lea Matschulat, Sportredaktion.
2: Außerdem gewann Gesa Krause Gold über 3000 Meter Hindernis, Bronze holte Olivia Gürt. Auch Diskuswerfer Hendrik Janssen konnte über Bronze jubeln.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş örgütüne yönelik operasyonun uzun süredir hazırlandığını açıkladı. Çiftçi'ye göre operasyon örgütün finansal yapılanmasına yönelik yapıldı. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Aranan 10 şüpheli için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Alihan Kuruş örgütüne yönelik operasyonun dini bir gruba karşı olmadığını söylemişti. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü bugün Ankara'da kutluyor. Başkent Millet Bahçesi'ndeki program akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir konuşma yapması ve partinin yeni vizyon belgesini açıklaması bekleniyor. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan iki organize suç örgütü lideri Gürcistan'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'na göre Red Kitler suç örgütünün lideri Ferhat Delen'le kendi adıyla anılan suç örgütünün lideri Erdoğan Aykut Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'de Schengen vizesi randevularını özel yazılımlarla topladığı öne sürülen yapılara yönelik operasyonun ardından binlerce usulsüz randevunun iptal edilmesi bekleniyor. TV100'ün haberine göre şüphelilerin yaklaşık 41 bin kişiden 900 milyon lira üzerinde gelir sağladığı iddia ediliyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da boşalacak randevuların yeniden açılması bekleniyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Üçüncü eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi Sörne'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Beşiktaş'ın playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris oldu. Bu arada Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise Macaristan temsilcisi Ferenc Varoş oldu. Değerli dinleyenler, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün açılıyor. Açılış maçında Galatasaray saat 20.30'da Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Fenerbahçe yarın Gençler Birliği deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İlk hafta programı pazartesi günü oynanacak. Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli. Frankfurt'ta sıcaklık 22, Offenbach'ta 21, Darmstadt'ta 19 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 20 ile 36, Offenbach'ta 18 ile 36, Darmstadt'ta 16 ile 36 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 64 sent seviyesinde. Çeyrek altın ise 211 euro 12 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 24 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KYİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar diliyoruz. Dedelerimizin, nenelerimizin unutulmaz sözleri, onlardan bahsediyoruz da. Dışarıda harika bir hava var, nefis bir hava var. Güzel bir yaz havası yine. Bugün de termometreler ama 37-38 derecelere kadar yükseliyor. Orta Almanya'da, Mannheim'da, Frankfurt civarlarında. Berlin'de yine bakayım bir 34 dereceyi falan göreceğiz. Köln'de 36-37 dereceye kadar sıcaklık ulaşacak. Bremen'de 36, Hamburg'da 33-34. Sıcak. Dedelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin unutulmaz sözleri. Emrah Mendil. Dedelerimiz demiş ama. Ne güzel demişler. Azimle sıçan duvar deler. Ya arkadaş, bu nasıl bir fantezi ya? Bizim fantezimiz dedelerimizden, büyüklerimizden geliyor demek ya. Buyur ya, da hani en önemli kanıtı budur işte. Bir tane daha Ümit Wiesbaden'den. İşini seven eşini seven akşamdan, işini seven sabahtan tıraş olur. Wow. Ümit Wiesbaden. Ümit. Varsa cebinde pulun, herkes olur kapında kulun. Yoksa cebinde pulun, dar sokaklardır yolun. Ay. Dedem derdi diyor Ümit. Ümit yazmış. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Beste kargayı oysun gözünü der anneannem hep demiş Uğur. El mi yaman, bey mi yaman, Deniz Esen'den bildirmiş. Bunlar bilinenler. Bir de bilmediklerimiz var ama harika. Bremen'den Şenol yazmış. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Rahmetli babamın bir sözü vardı diyor. Mindsen Mükrem'in, yırtık olsun, sökük olsun ama kendinin olsun.
4: Bak, o da çok güzel.
3: O da çok güzel. Çok güzel. Büyüklerimizi minnetle, saygıyla, rahmetle anıyoruz.
2: Şaştım kaldım bu işe, aklım ermedi.
3: Ayşe Hanım yazmış Berlin'den. Ayşe Hanım diyor ki, rahmetli babaannem hep beni öperken odunun iyisi meşe, kızın iyisi Ayşe derdi diyor. O da güzelmiş ya.
2: Aşkımız buraya kadar. Yükseklerde mutsan da, bana hava atsan da. Hatta
3: ben de bir tane Ceylin için uydurmam lazım. Veya Serhan için.
2: Kaptan.

0: Ebru Yaşar. Aşkımız buraya kadar. Günaydın.
1: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
2: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
1: Süper Cumartesi.
3: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Merhabalar, merhabalar. Çay Şekeri programındasınız. Aydın yazmış. Ne konuşuyorduk? Radyolarına yeni ses verenler, dedelerimizin, nenelerimizin, büyüklerimizin unutamadığımız öğütleri, sözleri. Onları konuşuyoruz. Aydın, Bremen'den. Dedem derdi ki, İşin varsa başında, eşin varsa yanında olacaksın derdi diyor. Mekanı cennet olsun demiş, mekanı cennet olsun. İşin varsa başında, eşin varsa yanında. Çok güzel. Başka? Gülay Wiesbaden de yazmış. Yedisinde neysen, yetmişinde de osundur diyor. İsmini yazmamış olan bir din... Ha, Ali yazmış. Benim ismim Ali ama bana Mahmut diyebilirsin diyor. Ali diyor ki, tarlayı taşlı yerden, kızı gardaşlı yerden alacaksın derdi babaannem diyor. O da güzel. Hani şey anlamına geliyor. Hani bir evin tek çocuğuysa şımarık olur. Yalnızsa havalı olur. Hani kardeşi varsa paylaşımcıdır. Gibi. O anlama geliyordur. Başka Mücahit Gelsenkirchen'den yazmış. Avrat sözü adamı dinden eder demiş. Şey anlamına mı geliyor o? Hani kadın sana bir laf söyler, sinirinden kendini yersin, kafayı yersin. Dedesi söylemiş. Doğru söylemiş, doğru. Başka kimden ne var bakalım, çok güzel. Bir mesaj var, onu sona alalım. Çıkışı bu mesajla yapalım, dur bakayım bir. Köln'den İhsan Uzun yazmış. Diyor ki, karnının doymayacağı yerde açlığını belli etme. O da güzel. Serkan da aynısını göndermiş. Dedeler aynı galiba. Serkan diyor ki, doymayacağın yerde açlığını belli etme. Ha, İlhami yazmış. İlhami. Rıdvan yazmış. Hadi çıkış bunun olsun. Tuvaletini acele yapan, öyle çevirelim biz bunu. Tuvaletini acele yapan iki kere yapar. Şey anlamına geliyor. Bir iş yaparken acele etme. Kafan karışır, ondan sonra iyi olmaz, tekrar yapmak zorunda kalırsın. Ama bir de şey demiş dinleyenlerimiz, dedelerimiz, azimle tuvaletini yapan duvar deler demiş.
5: Kalpten kalbe bir yol varsa aşktır elbet.
0: Abi biz Türklerin fantazisi harika.
5: Aç kapını, ben
0: tuvalette düşünürken geldi herhalde akıllarına büyüklerimizin bunlar. Lan çok acele ettik, bir daha gitmem lazım. Biraz daha zorlarsam acaba burayı delebilir miyim?

Tarkan hüp diye içine çek beni. Tarkan da şarkısında ne diyor? Yalnız taştan duvar olmaz. O da çok güzel. O da çok güzel. O da dedesinden mi duydu acaba? Mehmet yazmış. Mehmet, senin mesajını sonraya alıyorum. Uğur Adalı yazmış. Rahmetli annem derdi ki kafana tülbentten başka bir şey takmayacaksın, bu dünya kısa. Yani her şeyi kafana takmayacaksın. Kafama şapkadan başka bir şey takmam derler mesela, değil mi? Başka? Rahmetli babam derdi ki eşek olursan sırtına semer vuran çok olur. Ludwigsburg'dan Levent yazmış. Deniz Esen'den yazmış. Nenem hep derdi. Yemek yemek üstüne yenir, dayak dayak üstüne yenmez. Güzel. Başka çok mesaj geldi. İnanılır gibi. Mesaj rekoru kırmışızdır herhalde bugün. Hala da gelmeye devam ediyor. Başka? Pantolonu gösteren ütüdür diyor Müjgan. Pantolonu gösteren ütüdür, kadını gösteren gözüdür. Bal tutan parmağını yalar Selma Düsseldorf'tan. Türkiye'de çok yaygındır bu. Dedemin söylediği çok güzel bir söz vardı diyor Mainz'dan Metin. Gündüz ağzını, gece kapını kilitle. O da güzel. İsmail Kınacı, sen karışma, üstüne kalır. Bir insaniyetlik yapalım dedik. Erhan Ergürsel, babam derdi diyor. Para verip kötü olacağına verme, kötü ol daha iyi. Doğru valla. Sevmediğiniz insanlar sizden para istiyorsa verin, kurtulun. Annem hep söylerdi demiş Arzu. Aşrafın boktan. Evini temiz tut, misafir gelir. Kendini temiz tut, ölüm gelir. Bakacağız bakacağız, yerlerine de bakacağız. Ak, ak akçe, kara gün içindir. Breven'den taksici Musti.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'un Bockenheim semtinde Almanya'nın ilk hibrit okulu kuruluyor. Schönhof bölgesindeki projede yaklaşık 500 öğrencilik bir ilkokul ve 134 daire aynı anda binada yer alacak. Dairelerin 123'ü kamu destekli olacak. Spor salonu kulüplere, yemekhane ise bölge sakinlerine açık kalacak. Hessen'de Dimmelstadt yakınlarındaki A44 otoyolunda bir kamyon emniyet şeridinde duran bir ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir hasta ve 3 sağlık görevlisi araçtan savrulularak ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü hafif yaralanırken Kassel yönündeki otoyol yaklaşık 4 saat tamamen trafiğe kapatıldı. Ve Hessen'deki Hüttenberg Reiskirchen'de dün çıkan büyük yangında yaklaşık 1600 saman balyası yandı. Bölgenin üzerinde yoğun bir duman oluşurken yaklaşık 260 itfaiye ekibi görevlisi yangına müdahale etti. İtfaiyenin soğutma ve son söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor. Allendorf'ta 28 yaşındaki bir sürücü 3,5 promil alkollü ve ehliyetsiz halde araç kullanırken bir trafik adasına çarptı. Otomobil alev almasına rağmen bir süre daha yoluna devam eden sürücü, görgü tanığının ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya gündemine bir bakalım. Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatları tartışılıyor. Yeşiller Parlamento Grup Başkanı Katharina Dröge petrol ve akaryakıt şirketlerinden ek kazanç vergisi alınmasını istedi. Dröge'ye göre bu yolla 3 milyar euroya kadar gelir elde edilebilir ve para elektrik vergisinin düşürülmesiyle vatandaşlara aktarılabilir. Otomobil kulübü ADAC benzin ve motorun fiyatlarının haftalardır yüksek olduğunu belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Katharina Reich ise önerilen vergiye karşı çıkıyor. Bir Almanya'da çocukların ihmal veya şiddet nedeniyle tehlikede olduğunun tespit edildiği vaka sayısı rekor seviyeye çıktı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılında yaklaşık 80 bin çocuk ve genç etkilendi. Bu bir önceki yıla göre %10 artış anlamına geliyor. Uzmanlar yükselişte daha fazla bildirim yapılması, eğitimli personel ve yeni yasal düzenlemelerin de etkili olduğunu belirtiyor. Almanya'da hafta sonu otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. Tatilden dönenler nedeniyle en büyük sıkışıklığın pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde yaşanması bekleniyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Gülden Mutlu, Mendil, nefis oldu vallahi, nefis. Harika bir yaz sabahının güneşli gününde, güneşli bir sabahta en keyifli şarkıların yanında enteresan bir konu. Büyüklerimizin, nenelerimizin unutamadığımız öğütleri ve sözleri, onlardan bakıyoruz, onlara bakıyoruz, onları gönderiyorsunuz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Avradın iyisi para yokken, erkeğin iyisi para çokken belli olur demiş büyüklerimiz. Ne güzel, doğru valla. Tuncer, lafla peynir gemisi yürümez, Esen'den yazmış. Mörfelden Waldorf'tan yazmış Serpil. Annemin bir lafı, kırkından sonra azanı teneşir paklar. Kimin için dedi bunu? Selçuk yazmış. Arkadaş yanlış söylemiş, doğrusu bu diyor. Azimle sıçan betonu deler. Şimdi aslında azimle sıçan diyorsan o başka bir şey. Azimli sıçan diyorsan başka bir şey. Azimli sıçan diyorsan azimli. Sonunda i varsa namaytuli gatı. Azimle dersen konu farklı olur. Bana ilk yazan azimle dediği için ben o şekilde anlattım. Dinleyenlerimiz azimli diye düzelttiler onu. Evet, azimli sıçan gatı oluyor. Başka kimler ne?

Sen demek istiyorsun galiba. Könden faal yeri Ali. Tuvaleti karıştıran kokusuna dayanacak. Nereden buluyorsunuz bunları ya? Nurettin Bremen'den. Bak bu da güzel. Sakın ha karı parası yeme. Karı parası kapının başındaki tokmak gibidir. Girersin vurar, çıkarsın vurar. Başka. Hızlı koşan atın boku seyrek düşermiş diye yazmış dinleyicimiz. Orijinali böyle, ne yapayım şimdi, düzeltemem bunu. Başka. Ozan. Parasız erkeği sadece annesi sever. Bu da güzel. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Keskin sirke küpüne zarar. Bu da güzel. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bunu biliyoruz. Başka, dur bakalım. Bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Bu da bilinir. Acele giden ecele gider. Acele işe şeytan karışır. Benim en çok sevdiklerimden biri de şu. Büyük lafı dinlemeyenin burnu boktan çıkmaz.

yandım, söndürmen lazım diyen birisi varsa 20'si itibariyle hava bayağı serinliyor Almanya'da. Onu söyleyelim. Dedelerimizin, nelerimizin unutulmaz sözleri. Kim de göndermiş? Çok mesaj geldi. Teşekkür ediyoruz. Sarımsak içli dışlı, soğan tek başlı, Halil yazmış. Emre Düsseldorf'tan. Hamama giren terler. Neustadt'tan Kürşat. Kürşat diyor ki Neustadt'tan. Az yiyen her gün yer, çok yiyen bok yer. Hızlı giden atın seyrek düşermiş. Evet, doğru. Onu da biliyoruz. Hazıra dağ dayanmaz. Maaşı hafta sonu hiç dayanmaz. Başka? Nurten, İpek diyor ki annem derdi. Karga demiş ki cücüklerim yetişeli yolcu bokuna hasret kaldım. Ne anlama geliyorsa. Yemek gördün mü yanaş, dayak gördün mü kaç. Frankfurt'tan Murat. Acele işe şeytan karışır. Evet, güzel. Başka kimle görmüş? Fatih burnu kara yazmış. Tedariksiz. Hacet gidermeye oturan domala domala taş arar. Tam orijinali bu değil tabii ki ama. İnsanın aklı ya hacet giderirken ya da kaçarken aklına gelirmiş. Çok kibar oldu değil mi böyle? Acaba bu atasözleri Almanlarda da var mı? Onu düşünüyorum mesela şimdi. Hani bizde acele sıçan iki kere sıçar. Gel de bunu Almanca'ya çevir şimdi. Ve schnell scheiß scheiß zweimal. Wie? Warum denn? Karpuzun dibini yiyen üstünü yiyemez. Ercan Berlin'den yazmış. Ne anlama geliyor? Hadi bakalım beni al. Ankara Ekos. Ver coşkuyu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam edelim artık Çay Şekeri programımızın da son dakikaları. Dedelerimizin, nenelerimizin söylediği özlü sözler, güzel sözler. Bunlardan bahsediyoruz. Kimler ne göndermiş bakalım. Çok mesaj geldi. Hepsini yetiştiremeyeceğim. Kusura bakmayın lütfen. Daha da göndermeyin. Çünkü gelenleri artık değerlendiremeyeceğim. Büyük lafı dinlemeyen köpek gibi olur demiş Koblenz'den Çiler arkadaşımız. Hepsini de okuyamıyorum ha. Şimdi geliyor, açıyorum mesajı, bakıyorum, yol alıyorum, bu okunmaz. El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış Zeli Genştat'tan. Aşkın Çakır yazmış. Kan kustan kızılcık şerbeti içtim de diye yazmış dinleyicimiz. Bremen'den Yavuz. Kaderin kader olursa yar sarar yaranı. Kaderin kader olmazsa felek sever ananı. Bu ne be? Ercan Kılıç, günaydın. Aç evin, yok, tok evin aç kedisi diye yazmış. Mümin Kelk Sabah'tan, tilki kürsüye çıkınca kümesten tavuk, kümesteki tavuklara dikkat et demiş. Başka? Frankfurt'tan Suzan yazmış. Annemin söylediği bir laf vardı. El eli yıkar, el döner, yüzü yıkar. Lübeck'ten Semih. Babam çok gezen it eve pislik getirir derdi diyor. Su küçüğündür, yol büyüğündür. Cano Canan yazmış. Babam derdi diyor Mannheim'dan Can. Yatanların malı olsaydı ölülerin malı olurdu. Kalk çalış lan derdi babam diyor. Bir de kefenin cebi yok derler ama değil mi? Nasihat ile uslanmayan... Nasihat ile uslanmayanın uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle usla... Ha tektir. Nasihatle uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Hamburg'dan Salih Kara. Neustadt'tan Kürşat. Tedariksiz tuvalete giden onu okumuştuk evet. Ist der Geist fit, zieht der Körper mit. Bu da güzel. Evet, bu da Almanlardan.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Diana Kramer. Der Hitzesommer macht allen zu schaffen. Auf dem Rhein fahren kaum noch Schiffe, weil die Pegelstände immer weiter sinken. Die Landwirte, vor allem im Süddeutschland, befürchten komplette Ernteausfälle. Selbst drastische Maßnahmen sind inzwischen kein Tabu mehr.
4: Auf den Feldern verbrennt das Gras und Tierfutter wird knapp. Im schlimmsten Fall müssen wir früher schlachten als geplant, befürchten Landwirte im Süden. Vor allem dort hat es viel zu wenig geregnet. Auch Kartoffeln und Maiskolben sind mickrig. Die Lage ist brutal angespannt, sagt der Bauernpräsident. Und auf dem Rhein fahren nur noch wenige Frachtkähne und das nur mit geringer Ladung. Für die Unternehmer steigen deshalb die Kosten. Vieles wird teurer. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
3: Derweil kämpfen in Nordrhein-Westfalen hunderte Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand in der Eifel. Ein Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald wurde am Morgen komplett evakuiert. Alle 1.800 Bewohner mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Nach Angaben der Behörden sind die Flammen nur noch wenige hundert Meter von der Ortschaft entfernt. Rund 300 Hektar Waldfläche stehen dort in Flammen. Wer gute Freundschaften pflegt und enge soziale Bindungen hat, dem geht es sowohl körperlich als auch psychisch besser. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie einer Universität in der Türkei.
5: Positive Beziehungen zu den Eltern in der Kindheit haben ebenfalls einen Einfluss, allerdings schwächer. Die Forscher betonen, das soziale Umfeld verändert sich im Laufe des Lebens. Freundschaften, Partnerschaften und andere Beziehungen können deshalb frühere Erfahrungen verstärken, aber auch abmildern. Gute soziale Beziehungen seien eine universelle Säule des Wohlbefindens, heißt es in der Studie. Evert Riemer, Redaktion.
3: Der britische Rechtspopulist Nigel Farage zieht nach einer Nachwahl wieder ins Parlament ein. Der Chef der Partei Reform UK gewann die Nachwahl im Wahlkreis Clacton in der englischen Grafschaft Essex deutlich. Die anderen großen Parteien hatten allerdings keine Kandidaten aufgestellt. Farage hatte sein Mandat erst kürzlich nach einer Spendenaffäre niedergelegt. Er gilt als Kandidat für das Amt des britischen Premierministers, sollte seine Partei die nächste Parlamentswahl gewinnen.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş örgütüne yönelik operasyonun uzun süredir hazırlandığını açıkladı. Çiftçi'ye göre operasyon örgütün finansal yapılanmasına yönelik yapıldı. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Aranan 10 şüpheli için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Alihan Kuruş örgütüne yönelik operasyonun dini bir gruba karşı olmadığını söylemişti. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü bugün Ankara'da kutluyor. Başkent Millet Bahçesi'ndeki program akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir konuşma yapması ve partinin yeni vizyon belgesini açıklaması bekleniyor. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan iki organize suç örgütü lideri Gürcistan'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'na göre Red Kitler suç örgütünün lideri Ferhat Delen'le kendi adıyla anılan suç örgütünün lideri Erdoğan Aykut Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'de Schengen vizesi randevularını özel yazılımlarla topladığı öne sürülen yapılara yönelik operasyonun ardından binlerce usulsüz randevunun iptal edilmesi bekleniyor. TV100'ün haberine göre şüphelilerin yaklaşık 41 bin kişiden 900 milyon lira üzerinde gelir sağladığı iddia ediliyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da boşalacak randevuların yeniden açılması bekleniyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Üçüncü eleme turu rövanşında Hradec Kralovi'yi Sörne'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Beşiktaş'ın playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris oldu. Bu arada Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise Macaristan temsilcisi Ferenc Varos oldu. Değerli dinleyenler, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün açılıyor. Açılış maçında Galatasaray saat 20.30'da Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Fenerbahçe yarın Gençler Birliği deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İlk hafta programı pazartesi günü oynanacak. Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli. Frankfurt'ta sıcaklık 22, Offenbach'ta 21, Darmstadt'ta 19 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 20 ile 36, Offenbach'ta 18 ile 36, Darmstadt'ta 16 ile 36 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 64 sent seviyesinde. Çeyrek altın ise 211 euro 12 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 24 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KYİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Ve Hessen'deki Hüttenberg Reiskirchen'de dün çıkan büyük yangında yaklaşık 1600 saman balyası yandı. Bölgenin üzerinde yoğun bir duman oluşurken yaklaşık 260 itfaiye ekibi görevlisi yangına müdahale etti. İtfaiyenin soğutma ve son söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor. Hessen'de Dimmelstadt yakınlarındaki A44 otoyolunda bir kamyon emniyet şeridinde duran bir ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir hasta ve 3 sağlık görevlisi araçtan savrulularak ağır yaralandı. Kassel yönündeki otoyol yaklaşık 4 saat tamamen trafiğe kapatıldı. Allendorf'ta 28 yaşındaki bir sürücü 3,5 promil alkollü ve ehliyetsiz halde araç kullanırken bir trafik adasına çarptı. Otomobil alev almasına rağmen bir süre daha yoluna devam eden sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Frankfurt'un Bockenheim semtinde Almanya'nın ilk hibrit okulu kuruluyor. Schönhof bölgesindeki projede yaklaşık 500 öğrencilik bir ilkokul ve 134 daire aynı anda binada yer alacak. Dairelerin 123'ü kamu destekli olacak, spor salonu kulüplere, yemekhane ise bölge sakinlerine açık kalacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da uçak yolcularını ilgilendiren önemli bir karar alındı. Ham Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne göre yolcular izin verilen toplam ölçüyü aşmadıkları sürece kabine birden fazla küçük el bagajını ücretsiz alabilecek. Karar İspanyol Vueling Hava Yolları'na karşı açılan dava sonucunda verildi. Ancak düzenleme check-in sırasında teslim edilen ek veya fazla kilolu bagajları kapsamıyor. Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatları gündemde. Yeşiller Parlamento Grup Başkanı Katarina Dröge petrol ve akaryakıt şirketlerinden ek kazanç vergisi alınmasını istedi. Dröge'ye göre bu yolla 3 milyar euroya kadar gelir elde edilebilir ve para elektrik vergisinin düşürülmesiyle vatandaşlara aktarılabilir. Otomobil kulübü ADAC benzin ve motorin fiyatlarının haftalardır yüksek olduğunu belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Katarina Reiche ise önerilen vergiye karşı çıkıyor. Almanya'da hafta sonu otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. Özellikle A1, A2, A3, A7, A8 ve A9 otoyollarında gecikmeler olabilir. Avusturya, İsviçre ve İtalya'da da yoğunluk bekleniyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için çay

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Orada operasyon örgütün finansal yapılanmasına yönelik yapıldı. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Aranan 10 şüpheli için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Alihan Kuruş örgütüne yönelik operasyonun dini bir gruba karşı olmadığını söylemişti. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü bugün Ankara'da kutluyor. Başkent Millet Bahçesi'ndeki program akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir konuşma yapması ve partinin yeni vizyon belgesini açıklaması bekleniyor. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan iki organize suç örgütü lideri Gürcistan'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'na göre Red Kitler suç örgütünün lideri Ferhat Delen'le kendi adıyla anılan suç örgütünün lideri Erdoğan Aykut Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'de Schengen vizesi randevularını özel yazılımlarla topladığı öne sürülen yapılara yönelik operasyonun ardından binlerce usulsüz randevunun iptal edilmesi bekleniyor. TV100'ün haberine göre şüphelilerin yaklaşık 41 bin kişiden 900 milyon lira üzerinde gelir sağladığı iddia ediliyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da boşalacak randevuların yeniden açılması bekleniyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükseldi. 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi Sörne'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Beşiktaş'ın playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris oldu. Bu arada Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Değerli dinleyenler, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün açılıyor. Açılış maçında Galatasaray saat 20.30'da Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Fenerbahçe yarın Gençler Birliği deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İlk hafta programı pazartesi günü oynanacak. Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
3: Günlerden cuma, hafta boyunca şu cuma bir gelsin diyenler geldi kardeşim, işte geldi. Burası Metropol FM, mikrofonun başında DJ Hakan. Önümüzdeki tam 2 saatlik rengarenk bir maratonumuz olacak. Bugün yine her zamanki olduğu gibi müzik var, dedikodu var. Sonra kahkahalarımız olacak tabii ki. Biraz da kafa karıştıran konular var. Bir de siz varsınız arkadaşlar, iyi ki varsınız. Telefonlarımız, mesajlarımız açık çünkü bu program ben konuşayım siz dinleyin programı değil, biliyorsunuz. Her beraber karşılaş, hep beraber böyle. Hem sizler hem ben bütün ortalığı karıştıracağız. Haftanın bütün stresini kapının önünde bırakın şimdi. Patronu, faturayı, trafiği şimdilik unutun arkadaşlar. Kein problem. Niyet, problemo. Haftanın bütün stresini dediğim gibi kapının önüne bırakıyorsunuz. Sesleri açın çünkü 11'den 13'e kadar kulağınız bende olsun. Hazırsanız cumanın düğmesini

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

arkadaşlar, iyi mi? Yine birbirinden güzel parçaların yanı sıra tabii ki çok ilginç konulara da değineceğim. Bugünkü konularımın en başında ne var biliyor musunuz? Evet. Yok, söylemeyeceğim şimdi. Niye söylemeyeceğim biliyor musunuz? Şimdi bakın, ben size rol yapıyorum. Söylemeyeceğim falan. Güya ben size heyecan katıyorum. Aslında konuları yazdığım kağıdı kaybettim arkadaşlar. Burada yani bir doğaçlama yapacağım. Güya işte heyecan vereceğim. Yok arkadaşlar, böyle beceriksizliğim yüzünden, tamam mı? Kağıtlarım nerede? Buradaydı biraz önce. Ben kağıdımı ararken, konuları sizlere sunmadan önce güzel bir parçayla o zaman ilerleyelim. Bak bu gerçek. Bu rol mol değil, tamam mı? Ama güzel bir parçayla. Eskilere gidiyoruz yine.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Evet arkadaşlar, Mersinli olanınız var mı aranızda? Şimdi var, var mı diye soruyorum. Parmak kaldırırsanız göreceğim sanki de. Neyse. Mersin'den öyle bir haber geldi ki. Ben haberi okuyunca dedim ki Mersin'de nüfus sayımı mı yapılmış? İzdivaç programı seçmeleri mi başlamış? Belli değil. Rakam şu. Mersin'de hiç evlenmemiş, zamanı gelmiş ve evlenmemiş 248.178 erkek varmış. Evlenmemiş arkadaşlar. 248.000 arkadaş ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Mersin'e bir kadın ben evlenmek istiyorum ya hafifçe seslense arkadan stadyum koreografisi gibi erkekler şekilden şekile girecekler. Artık sahilde balık tutuyorlar sandığımız o adamlara da dikkat etmek lazım biliyorsunuz Mersin'de. Belki oltanın ucunda yem yok da kısmet bekliyor adamcağız. Şey diyemeyeceğiz. Benim yorumum şu şimdi. 248 bin erkek varsa Mersin'de artık belediye otobüsü değil de gelin servisi lazım. Hatta şehrin girişine tabela asınlar böyle kocaman. Mersin hoş geldiniz berkek. Daha doğrusu bekar erkek yoğunluğu nedeniyle takip mesafenizi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Değil mi? Peki bir saniye. Peki sizce niye evlenemiyorlar? Kadınlar mı seçici, erkekler mi nazlı? Hapya sonra yediği, öngüver yediği. Yoksa ekonomi mi? Otur oturduğun yerde mi diyor değil mi? Ekonomiden dolayı da olabilir. Şimdi burada mesajlar geliyor. Bir dinleyicim diyor ki Mersin sadece 200 kilometre. Konya var olmaz mı? Of mahlı Yunus. Aa Yunus, Yunus seni de evlendiremedik. İzdivaç programı da yapmıştık geçen hafta ama seni de evlendiremediysek yani diyecek hiçbir lafım yok vallahi billahi. Bir dinleyicim bunun üzerine bakayım başka dinleyicilerimiz de tabii ki mesajlar gönderiyorlar. O Zeynep diyor ki bize denk gelmiyor. Wow. Bremen'den. Zeynep. Mersin'e gitmen gerek. Bremen'de vardır mutlaka. Bir başka dinleyicim. Zeynep ben Mersin'e gidiyorum diyor. Ya arkadaşlar Mersin'e kadar gitmenize gerek yok. Yazın bana burada. Tamam mı? Ondan sonra Hakan ben evlenmek istiyorum deyin. Bakın ben sizi evlendiriyor muyum, evlendirmiyor muyum? Sen ne yapıyorsun Hakan bu işe bir son vermek için diyor. Ben kadın mıyım? Beni kullanıp kullanıp attılar arkadaşlar. Onun için artık benden bir fayda yok tamam mı? Evet, mesajlar, bak özel mesajlar da geliyor. Duydunuz değil mi böyle? Sadece radyomuzun WhatsApp numarasından değil, benim cep telefonumdan ne diyor bakayım? Hakan beni evlendirir misin? Kısmet. Allah, ismini de vereceğim biraz sonra arkadaşlar. Nay nay nay nay nay nay. Sizlerle birlikte şimdi söyle canım diğer 11-23 yaptık saatlerimizin rengarenk programınızın hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: alkış yok muydu burada? Burada hep alkış vardı. Unutmayın sakın ha. Evet, ve Mersin'de yaklaşık 200 bin evliliğe hazır erkek gelin adayı bekliyormuş. 250 bin arkadaşlar. Evet, bir dinleyicim diyor ki bekarlık sultanlıktır, cidden sultanlıktır. Oturun oturduğunuz yerde yaşayın hayatınızı mis gibi diyor. Yasemin Yıldız, evde kaldı herhalde bu. Genelde böyle evde kalanlar diyor, oturun ya mis gibi diyor. Veyahut da yeni boşananlar arkadaşlar. Yani ama uzun bir süre sonra bekar kaldığınız zaman böyle hafiften böyle bir kaşıntı tutuyor. Ya şimdi birisi olsa konuşsaydık da dertleşseydik veya da şöyle biraz atırsaydık değil mi? Böyle kavga etseydik, hafiften böyle tatlı tatlı kavga etseydik diye. Bunu ister istemez özleyenlerimiz de vardır mutlaka. Evet, başka bir dinleyici. Ne diyor bakalım?
1: Merhaba Metropol FM. Hakan Bey, bana yok mu? Ben de evlenmek istiyorum Frankfurt'tan.
0: Al işte. Şöyle bir resmine bakayım. Yani aslında eli ayağı düzgün. Bana soracak olursanız. Sakal bıyık da yakışmış. Benim gibi de kel. Keller, keller, keller. Da, da, da, da, beni eller, eller. Böyle gelmiş, böyle gider diyor. Umarım evlendirir seni. Umarım evlendirir. Deniz Seki'yle ilerliyoruz şimdi. Rengarenk dizini.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Ve Hessen'deki Hüttenberg Reiskirchen'de dün çıkan büyük yangında yaklaşık 1600 saman balyası yandı. Bölgenin üzerinde yoğun bir duman oluşurken yaklaşık 260 itfaiye ekibi görevlisi yangına müdahale etti. İtfaiyenin soğutma ve son söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor. Hessen'de Dimmelstadt yakınlarındaki A44 otoyolunda bir kamyon emniyet şeridinde duran bir ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir hasta ve 3 sağlık görevlisi araçtan savrulularak ağır yaralandı. Kassel yönündeki otoyol yaklaşık 4 saat tamamen trafiğe kapatıldı. Allendorf'ta 28 yaşındaki bir sürücü 3,5 promil alkollü ve ehliyetsiz halde araç kullanırken bir trafik adasına çarptı. Otomobil alev almasına rağmen bir süre daha yoluna devam eden sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Değerli dinleyenler, Frankfurt'un Bockenheim semtinde Almanya'nın ilk hibrit okulu kuruluyor. Schönhof bölgesindeki projede yaklaşık 500 öğrencilik bir ilkokul ve 134 daire aynı anda binada yer alacak. Dairelerin 123'ü kamu destekli olacak, spor salonu kulüplere, yemekhane ise bölge sakinlerine açık kalacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da uçak yolcularını ilgilendiren önemli bir karar alındı. Ham Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne göre yolcular izin verilen toplam ölçüyü aşmadıkları sürece kabine birden fazla küçük el bagajını ücretsiz alabilecek. Karar İspanyol Vueling Hava Yolları'na karşı açılan dava sonucunda verildi. Ancak düzenleme check-in sırasında teslim edilen ek veya fazla kilolu bagajları kapsamıyor. Almanya'da yüksek akaryakıt fiyatları gündemde. Yeşiller Parlamento Grup Başkanı Katarina Dröge petrol ve akaryakıt şirketlerinden ek kazanç vergisi alınmasını istedi. Dröge'ye göre bu yolla 3 milyar euroya kadar gelir elde edilebilir ve para elektrik vergisinin düşürülmesiyle vatandaşlara aktarılabilir. Otomobil kulübü ADAC benzin ve motorin fiyatlarının haftalardır yüksek olduğunu belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Katarina Reiche ise önerilen vergiye karşı çıkıyor. Almanya'da hafta sonu otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. Özellikle A1, A2, A3, A7, A8 ve A9 otoyollarında gecikmeler olabilir. Avusturya, İsviçre ve İtalya'da da yoğunluk bekleniyor. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Und da sind wir wieder. Tekrar hoş geldiniz. Sefa, birisi günaydın diyor bana. Ya bu saatte kalkanlarımız da mı var? Gerçi gece vardiyasını eve gidip de ondan sonra uykularını yine alanlar için onlara tabii ki hiçbir sözüm yok. Ama ben ich glaube es nicht. Bizim Enver'imiz var. Bulgar Enver'imiz. Hep böyle 12-12.30'da açar radyosunu. Günaydın be ya Hakan abi be ya der. Onun kalkış saatini biliyoruz artık. Bütün Metropol FM dinleyenleri biliyor. O daha uyanmadı şu anda. Biraz sessiz olalım arkadaşlar, tamam mı? Ay. Uçakta başınıza geçen var mı böyle ilginç hikayeler? Gerçi bunu bakayım. Evet, buna 3 hafta önce bunu şey yapmıştık ya. Ben geçen hafta şeye gitmiştim. İstanbul'a bir gidip geldim hafta sonu. Yani günlük, yani günlük değil. Bir gün gittim, diğer güne hemen tekrar geldim. Burada yani ich dachte ich bin in einem Film. Yani bu acaba gizli bir kamera falan var diye şöyle bir baktım etrafa. Şimdi lavaboya gitmek için, yani cam kenarına oturuyordum. Lavaboya gitmek için kalktım var. Yani ondan sonra lavaboya gittim. Lavaboya geldikten sonra baktım benim cam kenarına. Orada adam geçmiş oturmuş orada. Şimdi böyle baktım ve adam bir baktı bana böyle. Ben ona baktım. Yani şaka değil. Ne dedi bana biliyor musunuz? Aa, ben sizi indi sandım dedi. Hey, you must have lachen ya. Acaba tuvalette çok mu uzun kaldım diye düşündüm. Düşünmedim de değil ama ben sizi indim sandım demesi var ya. Ha beyefendi, yani bu yorumunuza karşı, tamam mı, alkışlıyorum ben sizi dedim. istiyorsanız cam kenarında oturabilir. Yok yok yok, sen kal orada. Sen cam kenarında böyle oturmaya böyle hasret kalmış gibi bir hikayen var. Sen kal orada dedi ve orada da kaldı. Ben sizi indim sandım diyor. Bu ne var? İbrahim Tatlıses, tamam aşkım. 11

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Rengarenk'tesiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir dinleyicim yazmış. Hakan, senin o Instagram'daki fotoğrafın ne öyle? Tamam, bugün yani rengarenk programı sunuyorum diye bir fotoğraf paylaştım. Yani. Ama bu kadar da olmaz ki diyor. Hikayemdeki. Tamam, neyse. Es ist wirklich so absurd. DJ Hakan Berlin'e girin arkadaşlar. Hikayeme bakın bakalım. Arkadaşın dediği doğru mu değil mi? Ya, ich finde es ganz normal eigentlich. Yani aslında ben deli olduğum için bana normal gelebiliyor her şey mi? Size belki böyle biraz tuhaf gelebilir. DJ Hakan Berlin. Girin orada da dediğim gibi hikayelerime bakın bakalım. Orada böyle absürt bir şey görebilecek misiniz? Hanımlar, size bir ufak sorum var. Ama baştan söyleyeyim şimdi. Ortalığı karıştırmak için sormuyorum. Biraz karışırsa da yapacak bir şey yok tabii ki zaten. Şöyle bir laf vardır ya, hani kadınlar yanlarında kendilerinden daha güzel bir kadın olmasından rahatsız oluyorlar. Is this so? İyi arkadaş, kim karar veriyor? Kimin daha güzel olduğuna? Jüri kim burada mesela? Puanlama sistemi falan mı var? Nerede bunlar? Yani birine göre uzun boylu kadın güzel olur. Diğerine göre minyon tip ya da balık etli candır derler biliyorsunuz. Öbürü ince olsun diyor. Biri sarışın, biri esmer. Ne bileyim, bir başkası da diyor ki gülsün yeter diyor. Yani nefes alsın yeter diyenler de var. Buna niye alkış geldi onu bilmiyorum. O zaman neyin rekabetini yapıyoruz? Mesela iki kadın bir ortama giriyor arkadaşlar, değil mi? Böyle yavaş yavaş sessizce giriyorlar. Ondan sonra bir öbürüne şöyle bir bakıyor. Saçı güzel. Bir daha bakıyor. Ayakkabısı da güzelmiş. Üçüncü bakışta da iç ses devreye giriyor. Tamam, ben bunu pek sevmedim. Vardır değil mi böyle? Ama gerçekten böyle bir şey var mı? Yanınızda çok güzel bulduğunuz bir kadın geldiğinde içinizde hafif bir diye geçiyor mu? Doğru söyleyeyim vallahi bak, yoksa bu tamamen erkeklerin uydurduğu bir şehir efsanesi midir? Var mı? Güveniyor musunuz kendinize? Und? Cevaplar gelsin hadi bakın. Bir de şunu söyleyeyim size. Sizce güzelliğin ölçüsü nedir? Boy mu, kilo mu, yüz mü, ne bileyim, tarz mı, enerji mi, yoksa insanın kendi taşımasını mı? Daha doğrusu kendisini taşımasını mı? Evet. Benim yorumum şu. Bana soracak olursanız. Bence güzellik wifi gibidir. Herkes başka yerden çekiyor arkadaşlar. Herkes. Yani dolayısıyla birisinin mükemmel, daha az birisinin mükemmel dediğini öbürü dönüp bakmıyor bile. O yüzden bence kimse kimseyle yarışmasın. Çünkü yarışın hakemi zaten belli değil. Mesajlarınız gelsin dedim ve mesajlar geliyor. DJ Hakan, ben güzel kadınların rahatsız, ben kadından rahatsız olmam ama sevgilim 3 kere dönüp bakarsa o kadından değil sevgilimden rahatsız olurum diyor. Koy çekmeyi yolla gitsin. Dönmüş olduğu kadınlara gitsin. Sevda yazın Köln'den. Hakan, mesela güzellik değil. Yani daha doğrusu mesele güzellik değil. Kadın odaya girince herkes susup ona bakıyorsa insan bir ne oluyor burada diyor. O da haklı. Kendince haklı değil mi? Meltem yine Hamburg'dan. Benim yanımda benden güzel kadın olabilir ama benden daha komik olmasın, orada kıskanırım diyor işte. Yazın mesajlar. WhatsApp hattımız açık arkadaşlar. Metropol FM.

0: Erdoğan'la Rengarenk.
1: Evet arkadaşlar, ve şimdi Göksel'in en güzel şarkılarına bir tanesiyle ilerliyoruz. Senden başka, senden başka sevemem hiç kimseyi senden. Böyleydi değil mi? Bana zıvı ya.

Hepsi yalan arkadaşlar, inanmayın vallahi bilmiyorum. Senden başka falan diye ya, aradan 24 saat geçsin unutuluyor. O anki içgüdüsel hareketlerden böyle yola çıkıyoruz. Ondan sonra tabii ki kan beynimize fışkırıyor. Senden başka kimseyle olamam ben ya. Hikaye. Mutlaka seviyorsunuz. Yani mutlaka düşünüyorsunuzdur. Ben hayatta bununla yapamam diyorsun. Ama gerçek anlamda ondan ayrıldıktan sonra zaman her şeyin ilacıdır. Dolayısıyla daha güzel bir şey ortaya çıktığı zaman senden başka belki olabilirim başkasıyla gibi. Kadınlara seslendik buradan. Bir ortama girdiğiniz zaman, o ortamda sizden daha güzel bir kadın gördüğünüz zaman bu afralar, tafralar neler, nedir? Niçin? Neden böyle bir huyuya giriyorsunuz? Neden böyle bir değişi veriyorsunuz? Zombi oluyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Selam Hakan'cığım. Ben Köln'den Ehsan Uzun. Ben eşimle bir yere gittiğim zaman güzel bir bayan varsa oraya oturamayız diyor. Al işte. Gel bakayım oraya. Buraya oturacağız diye eşi kolundan çeke çeke böyle götürüyor. Bakayım. Güzellik içten de gelir, hareketlerden de gelir. Güzellik bakıştan ve ağızdan çıkan sözler. Ben şimdi ne yazdıysa onu okuyorum tabii ki. Ağızdan çıkan sözlerdendir diyor. Çok güzel yazmış. Finnish Wunderbar. İskender Oberhausen'dan güzele güzel demem güzel benim olmadıkça. Al işte. Yani... Abi bir İskender yapsan oradan. İskender, bu şarkı sana gelsin. Sabahlıktan kaldım.

0: Evet arkadaşlar, Züştü'yü de dinledikten sonra yine tekrar konumuza giriyoruz. Bir kadın, daha doğrusu kadınlar bir ortama girdiği zaman kendilerinden güya, yani öyle diyelim, kendi vermiş olduğu notlardan sonra kendilerinden güya daha güzel kadınları görünce böyle suspus oluyorlar, ters ters bakıyorlar, homurdanıyorlar. Bu neden böyledir? Dedim. Bir dinleyicim diyor ki, Hakan hoş geldin yayına, ben Visbahanlar Armağan. Kadınların garip bir huyu daha var, çözemediğim. Yalnız gezerken kimse bakmaz ama yanında bir kadınla gördükleri zaman bakma ihtiyacı duyuyorlar. Bunu kadınlara sorar mısın? Sebebimi çok merak ediyorum. Bu benim de sürekli başıma geliyor arkadaşlar. Yani ya sürekli değil, yani bekar olduğum zamanlarda tabii ki. Yanımda şimdi bir kadın olduğu zaman dönüp bakıyorlar. Yalnız geldiği zaman kimse, uzaklaşıyorlar hatta. Acaba şey olabilir mi? Ya bu kadına yazık, bu adamın nasıl kahrını çekiyor veyahut da bu adamla nasıl beraber olabiliyor diye olabilir mi? Dönüp bakıyor. Veyahut da bu adamla ne vardı? Bu güzel kadın bu adama böyle hemen yamanmış. Öyle diyelim artık, kaba tabirle, kusura bakmayın. Var böyle. Başka bir arkadaşım, dinleyicimiz diyor ki, bana bir Alman arkadaşım uzun yıllar önce demişti. Bir kadın başka bir kadına güzelsin diyorsa gerçektir. Al, teşekkür et ve kabul et. Wow. Bunda bak. Ben de o günden sonra hep teşekkür ederim, sevinirim diyor. Meysu'da. Bir başka dinleyicimiz ise güzel soru, dikkatimi çekti. Hadi buna da cevap vereyim. Benim yanımda benden güzel bakımlı bir kadın olursa bu beni çok mutlu eder. Çünkü kendine bakan ve kendisiyle barışık olan güzel kadınları beğenirim. Demiş evde kalan dinleyici. Boşanalı 4 sene oldu ve hayatım boyunca verdiğim en doğru karardı diyor. O yüzden cidden bekarlık güzel diyor. Güzel olan benim.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Der Hitzesommer macht allen zu schaffen. Auf dem Rhein fahren kaum noch Schiffe, weil die Pegelstände immer weiter sinken. Die Landwirte, vor allem in Süddeutschland, befürchten komplette Ernteausfälle. Selbst drastische Maßnahmen sind inzwischen kein Tabu mehr.
3: Auf den Feldern verbrennt das Gras und Tierfutter wird knapp. Im schlimmsten Fall müssen wir früher schlachten als geplant, befürchten Landwirte im Süden. Vor allem dort hat es viel zu wenig geregnet. Auch Kartoffeln und Maiskolben sind mickrig. Die Lage ist brutal angespannt, sagt der Bauernpräsident. Und auf dem Rhein fahren nur noch wenige Frachtkähne und das nur mit geringer Ladung. Für die Unternehmer steigen deshalb die Kosten. Vieles wird teurer. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Derweil kämpfen in Nordrhein-Westfalen hunderte Einsatzkräfte gegen einen großen Waldbrand in der Eifel. Ein Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald wurde am Morgen komplett evakuiert. Alle 1800 Bewohner mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Nach Angaben der Behörden sind die Flammen nur noch wenige hundert Meter von der Ortschaft entfernt. Der Landrat des Kreises Düren sprach von entscheidenden Stunden. Der Rechtspopulist Nigel Farage kehrte als Abgeordneter ins britische Unterhaus zurück. Der Chef der Partei Reform UK gewann eine von ihm ausgelöste Nachwahl im Wahlkreis Clacton.
4: Farage gewann die Nachwahl deutlich. Allerdings hatten die großen Parteien aus Protest auf eigene Kandidaten verzichtet. Farage hatte sein Mandat niedergelegt, nachdem wegen eines nicht deklarierten Millionengeschenks eine parlamentarische Untersuchung gegen ihn eingeleitet worden war. Farage sagte, die Wähler sollten über ihn entscheiden. Doch ohne ernsthafte Gegenkandidaten geriet die Nachwahl zur Farce. Sein stärkster Gegner war Spaßkandidat Count Binface, der mit einer Mülltonne als Helm auftritt. Die Untersuchung gegen Farage dürfte nach dem Wahlsieg wieder aufgenommen werden. Aus London, Philipp Detlefs.
2: Inmitten der Pleitewelle bei deutschen Unternehmen gibt es etwas Entspannung, statistisch zumindest. Erstmals seit Februar ist die Zahl der Insolvenzen gesunken. Im Mai registrierten Amtsgerichte 1.995 beantragte Unternehmensinsolvenzen, 2% weniger als im Vorjahreszeitraum, so das Statistische Bundesamt. Experten sehen dagegen keine Trendwende und sprechen von alarmierenden Zahlen. Laut DIHK meldet rechnerisch alle 20 Minuten ein Betrieb in Deutschland Insolvenz an.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki taciz iddialarının ardından kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi. CHP kararın tedbirli olarak alındığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialar üzerine Yazgan hakkında cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiaları kapsamında resmen soruşturma başlattı. İstanbul'da kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheliye operasyon yapıldı. Şüphelilerin Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla bağlantıları olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Cinayetten yargılanan bir kişinin dosyadan çıkarılması vaadiyle babasından 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları iddia edildi. Soruşturma sürüyor. Türkiye'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş örgütüne yönelik operasyonun uzun süredir hazırlandığını açıkladı. Çiftçi'ye göre operasyon örgütün finansal yapılanmasına yönelik yapıldı. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Aranan 10 şüpheli için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Alihan Kuriş örgütüne yönelik operasyonun dini bir gruba karşı olmadığını söylemişti. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü bugün Ankara'da kutluyor. Başkent Millet Bahçesi'ndeki program akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir konuşma yapması ve partinin yeni vizyon belgesini açıklaması bekleniyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükseldi. 3. eleme turu rövanşında Hrade Kralove'yi Sörne'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Beşiktaş'ın playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris oldu. Bu arada Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise Macaristan temsilcisi Ferenc Varos oldu. Değerli dinleyenler, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün açılıyor. Açılış maçında Galatasaray saat 20.30'da Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Fenerbahçe yarın Gençler Birliği deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. İlk hafta programı pazartesi günü oynanacak. Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Metropol FM'desiniz. Rengarenk'in ikinci saati içerisindeyiz arkadaşlar. Kadınlar, daha doğrusu herhangi bir yerde bir ortama girdikleri zaman, başka kadın gördükleri zaman bir ayar oluyorlar orada. Bir de güzelse kadın, o zaman eyvah yandık. Erkekler de yanıyor çünkü. Çünkü kadın bütün gün homurdanıyor orada. Sonra da senin kadına, ya daha doğrusu bir çift olarak gidiyorsun, senin de kadına bakıp bakmadan ikide bir konu. Nereye bakıyorsun, yine ona mı bakıyorsun falan gibi durum söz konusu, değil mi? Bir dinleyicim, bu durumda kadınlara soruyorum, niye böylesinizdir diyorum, tamam, bir de neye göre kim daha güzel, yani ona siz aslında her, yani görecelidir değil mi? Bana bakarsanız şu şekil daha güzel, başkasına bakarsanız şu şekilde olan bir kadın çok daha güzel. Yalnız burada şekil demeye baş, şekil A, şekil B. Dinleyicim diyor ki, ay ne güzel bir kadın derim ben başka bir kadın görsem, başka yerde oturuyor ya da yürüyorsa diyor. Çok güzel. Evet, Çimen diyor ki, güzele bakmak sevaptır, bakmak doyuncaya kadar bakarım, hiç de kıskanmam, çok güzel olduğunu da derim diyor. Allah doyursun seni. Çimen, seni de doyuramadık ya böyle. Neyse, bulacağız birisini sana. Ha, telefonum geliyor. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
6: Merhaba Hakan, DJ, ben Şevket.
0: Şevket, sen... Bir dakika Şevket, sen geçen hafta da aramıştın değil mi?
6: Aha. Ben neredeyim biliyor musun? Ha. Ben şimdi Roma'dayım. Roma, İtalya'dayım.
0: Ha, İtalya'dasın. Oradan arıyorum. Ha. Almanya'da oturuyorsun değil mi? Nerede oturuyorsun Almanya'da?
6: Aha. Normalde Spandau'dayım.
0: Anladım.
6: Berlin'de. Roma, İtalya'dayım.
0: İtalya'dasın. Şimdi. Vay be. Aha. Şimdi bir şey soracağım. Sen İtalya'da Metropol FM mi dinliyorsun? açtın da.
6: Ya kulaklığı bağladım. Senin bir şey, bir tane resim gördün mü? Nasıl bir resim o ya? O nasıl resimdir ya? Senin Instagram'da bir giymişsin. Dedim lan. Ya. Abi ya kıyafet çok çok.
0: Anlamadım, sesin gidip geliyor.
6: Senin kıyafet çok tuhaftır. Instagram'da gördüm. Yani çok tuhaftır. Hani böyle ne bileyim yani, değişiktir.
0: Bir dakika. Bugünkü paylaştığım resim mi? Fotoğraf mı? Ondan mı bahsediyorsun?
6: Instagram'dayım. Ben kulaklık taktım. Ben otobüs yolculuk derken Metropol FM'i dinliyoruz yani.
0: Ha, tamam. Oradan Instagram'a girdin, fotoğrafıma baktın öyle mi? Allah Allah, tamam. Neyse. Tuhaf olan neydi?
6: Ya böyle giyim, böyle giyinmişsin yani, değişiktir Hakan yani, bilmiyorum. Tamam. Yani çok değişiksin.
0: Tamam, şimdi değişiksin derken lütfen. Şimdi konumuz o değil. Konumuz bir kadınlar bir ortama girdikleri zaman, başka güzel bir kadın gördükleri zaman orada şey yapıyorlar. Böyle bir tribe giriyorlar. Bunun sebebi ne olabilir?
6: Hani diyorsun bayan, hani güzel bayan gördüğü zaman.
0: Evet, aynen o şekilde.
6: Ya şimdi yani bayandan bayana farklıdır. Hani güzel bayandır, öbür de bayan baktığı zaman böyle, ya biliyorsun Hakan ya, boş ver ya. Kadınlar biliyorsun ya.
0: Şöyle bu Zugay Alta, Allah gönderdi seni bana vallahi, öyle bir şey.
6: Ya sen güzelsin Hakan kardeş, sen güzelsin, sen güzelsin.
0: Oo, burada da diyor ki birisi, dayı sana yürüyor diyor. Allah Allah. Ya arkadaşlar bu kadar ya. Da.
6: Benim kardeşimdir Hakan, benim kardeşimdir ya.
0: Evet tabii ki, değil mi? Kardeş arasında olmaz böyle şeyler. Kardeş olmasıyla olur muydu diyorsun.
6: Ya Hakan çok tuhafsın ya. O resim nasıl bir resim ya.
0: Cevkeciğim çok teşekkür ederim. Sana Roma'da İyi tatil yapıyorsun değil mi orada? Tatil amaçlı gittin oraya.
6: Ha. Duca de Este Grand Hotel Tibi. Tivoli derim şimdi.
0: Tivoli'de.
6: Roma'ya yakın bir yerde. Roma'ya yakın bir yerde.
0: Hep de bilmek istemişim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi ki varsın. Sen ne güzel bir adamsın böyle ya. Vallahi ya. Ara bizi ha. Bizi ara, tamam mı? Sakın ayrılma.
6: Seviyorsun. Eyvallah.
0: Evet arkadaşlar. Şevket'i dinledik. Berlin Spandau'dan. Teşekkür ediyoruz sana. Ve şimdi o Roma'ya gitmiş. Biz de bebeğe doğru yol alıyoruz. Demede kalın da şimdi. Metropol FM'de rengarenklisiniz, mikrofona ben DJ Hakan.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Evet, Şevket ne şekerdi öyle diyor bir dinleyicim. Bir an vizontele geldi gözümün önüne. Harika ya diyor. Şevket is echt genial, ne? So. Selamlar Hakan, ben bağlamacı Erhan Stuttgart'dan. Bence sorunun cevabı, eğer bir kadın başka bir kadına trip atıyorsa bunun sebebi o kişinin daha bilgili, güzel, alımlı olduğunu hissetmiştir bence diyor. Oh, doğru söylüyorsunuz. Kadınların his konusu erkeklerden biraz daha güçlüdür. İyi yayınlar Hakan, sebebi kıskançlık ve kendine güvensizlik olabilir diyor. Schlüchten'den Neslihan. Neslihan teşekkür ediyoruz. Başka bir dinleyeceğim bakayım ne demiş. Güzellik göreceli bir kavramdır. Neye göre, kime göre? Şevket örneği. Çok güzel bir insan diyor. Ay, nasıl yaratsınız? Başka bir dinleyicim ise, bence istediği kadar güzel olsun diyor. Konuşmasını bilmiyorsa kaybeder. Ayşe Uzun. Ah, gut güzel. Başka bir dinleyicim bakalım ne diyor?
1: Bir kadın başkasının, kendi ışığına güvenen bir kadın başkasının, başka kadının parlamasından rahatsız olmazmış. Bu da benim düşüncem.
0: Zor. İsterseniz ortalığı fazla kurcalamayalım arkadaşlar. Şimdi birbirinize bak. Tamam, das reicht, das reicht. So, şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Hangi konuya geçiyoruz? Şöyle bir bakayım. Ha, jetzt weiß ich. Und zwar. Şimdi rengarenkte birazcık da kalbe dokunma zamanı. Yani arabesk köşemiz var böyle. Arabesk köşesi öyle bir müzik ki biliyorsunuz ben bu rengarenk programında hem bir slow parça çalacağım hem de bir tane arabesk şarkı çalacağım. Artık bundan sonra mutlaka öyle bir arabesk çalacağım. Ve şimdi diyeceksin ki arabesk aslında öyle bir müzik ki bazen insanın söylemediği söylemediği sözler olsun içine attığını dile getirebilir. Yani aşkı da anlatır, ayrılığı da. Özlemi, kırgınlığı, artık yarım kalmış hikayeleri de çok güzel bir şekilde ifade edebilir. Ben çok fazla arabesk çalmıyorum ama bazı şarkılar vardır ki insanın tam kalbine dokunuyor. Şimdi dediğim gibi 2 saatlik rengarenk içinde sadece bir şarkılık arabesk molası veriyoruz. Belki birini hatırlarsınız, belki de sadece gözlerinizi kapatıp dinlersiniz. Bu parça da kalbinde biraz sızı taşıyan herkese gelsin. We'll

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

Evet ve arkadaşlar rengarenkte birazcık yavaşlayacağız. Bu köşede şimdi daha doğrusu özellikle seçtiğim slow bir şarkıya yer veriyorum. Çünkü bazı şarkılar sadece kulağa değil biliyorsunuz doğrudan insanın kalbine dokunuveriyor. Evet bu parçalar birbirini çok sevenlere, sevip de yolları ayrılanlara bilhassa ya da aradan yıllar geçse de böyle hala aklının bir köşesinde, ufak bir köşesinde eski sevgilisini taşıyanlara ve bugün yanında olan insanın kıymetini bilenlere gelsin. Böyle diyeceğim, tamam mı? Biliyorsunuz bir şarkı çalar bazen. İnsan bir anda böyle yıllar öncesine gider. Bir bakış gelir aklına, bir gülüşü gelir. Ne bileyim böyle yarım kalmış bir cümle hafızamızda böyle yerleşmiş olur değil mi? Bazen de yanında sevdiğin insan vardır ve o şarkı sana şunu hatırlatır. İyi ki hayatımda. Şimdi bu yüzden şimdi kim ne derse desin, kim nerede, kimin kalbi, kimde bilmiyorum ama seviyorsanız söyleyin. Özlüyorsanız hissettirin. Mutlaka bunlar çok önemli şeylerdir. Çok önemli unsurlardır. Çünkü bazı şeyler ertelenmeye gelmiyor arkadaşlar. Şimdi rengarengin duygusal köşesinde kalbi birine ait olan herkese gelsin.

Evet, tamam tamam. Bu kadar yeter. Bu kadar duygu arkadaşlar. Biraz önce kalpler kırıldı biliyorsunuz. Eski sevgiler hatırlandı. Gözler uzaklara daldı böyle. Ya, das war aber schön, ne? Ama şimdi size oradan bir silkelemem lazım. Evet, böyle bir silkelemem lazım ki sizi. Çünkü sıradaki şarkının ne duyguyla alakası var, ne mantıkla, aşırı hızlı, hafif böyle, hafif de aslında hafif kalır, manyağın önde gideni tamamen başka bir dünyadan geliyor. Az önce ah be diyorduk, şimdi de ne oluyor kardeşim diyeceğiz burada. Hazır olun arkadaşlar, rengarenk de vites 5'e takıldı ve DJ Hakan ver parçayı. Veremedim. Neden veremedim? Sebebini ben size söyleyeyim mi?

0: ben yoruldum vallahi. Bu nasıl bir enerji? Şimdi tut da Müslüm Gürses'in Paramparça şarkısından sonra, sonra Çelik'in Hercai şarkısından sonra, bu duygusal parçadan sonra gel böyle aşırı bir manyak. Of. Allah size sabır versin sevgili dinleyicilerim. Ver gaza Hakan diyor. Aşkımla seni dinliyoruz. Traklıyız, Trakyalıyız be ya diyor. Nuray Selçuk bizim kızanlar Lüleburgazlı diyor. Haydi. Ay ay ay. Başka bir dinleyicimizse bakayım. Ha merhaba Hakan. Beşinci viteste kalkış yapılmaz sırayla. Vites 5'e takıl. Ben zaten gidiyordum. Yani gidiyordum. Kalkış değil o. Zaten gidiyordum ama sen yine sırayla 1, 2, 3 selamla ben Mannheim'den Mustafa Şükür. Hakan senin dinleyicilerin böyle ağır şarkıları kaldıramaz. Ben sana söyleyeyim çünkü biz normal olsaydık zaten seni dinlemezdik diyor. Demek ki neşelenme kapıyı dağıtmak isteyen seni açıyor. Sen de şimdi böyle ağır şarkılar çıkarıp bizim bütün düzenimizi bozma, bizim de şeye ihtiyacımız var diye. Geldi mi Neşe? Neşe kim? Kısa bir aramız olacak, ondan sonra devam ediyoruz, ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Evet, Sicilya'da yanardağının püskürttüğü lav nedeniyle oluşan kül bulutu havalimanı Catania'nın kapanmasına neden oldu ve buradaki turistler de başka bir havalimanına gitmesi gerekiyor. Bunu da bir şekilde kendileri organize etmeleri gerekiyor. En yakın havalimanı 200 kilometre uzaklıkta. Neyle gidecekler? Taksiyle veya başka bir araçla. İşte o araçlarla gitmek, taksiyle falan gitmek 200 kilometrelik mesafe 700 euroymuş şu an abi. İstanbullu taksiciler Sicilya'da ne zaman işe başladı ya? Döndüğünde şey dersin, Sicilya'da ağzımızı sicildi.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma-forno.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
0: Senin radyon.
2: Metropol FM özel dosya.
3: Değerli dinleyenler, Almanya'nın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Alman Meteoroloji Dairesi DWD'ye göre sıcaklıklar yer yer 37 dereceye yaklaşabilir ve bu havalarda aslında birçok kişi dinlenmeyi tercih ederken spor yapmak isteyenlerin ise sıcaklığın vücuda getirdiği ek yükü dikkate alması gerekiyor. Önemli bir gündem konuşalım. Köln Spor Üniversitesi'nden Profesör Christine

0: Yoast'ın yüksek sıcaklarda spor yaparken vücudun yalnızca fiziksel aktiviteyle değil aynı zamanda kendisini soğutmakla da uğraştığına dikkat çekiyor. Terleme artarken vücut daha fazla sıvı kaybediyor ve dolaşım sistemi daha da yoğun çalışıyor.
1: Generell ist es so, wenn es draußen sehr warm ist, erweitern sich die Blutgefäße und dann sinkt auch immer der Blutdruck. Und das heißt, das ganze Herz-Kreislauf-System ist mehr belastet, auch durch die Versorgung mit Sauerstoff und solche Dinge. Was außerdem eine große Rolle spielt, das ist natürlich das Schwitzen dabei. Damit verliert unser Organismus auch Flüssigkeit und auch Elektrolyte. Dadurch nimmt einmal das Blutvolumen ab und das kann natürlich den Blutdruck noch weiter, ich sag mal, belasten oder in die Knie zwingen.
0: Değerli dinleyenler, uzmanlar sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde yoğun egzersizden ve yoğun spor aktivitelerinden kaçınılmasını öneriyor. Spor yapmak isteyenlerin mümkünse sabah erken saatleri veya havanın akşam saatlerinde serinlediği saatleri tercih etmesi ve tabii ki her şeyden önce yeterli sıvı almak da büyük önem taşıyor.
1: Und es gibt tatsächlich auch keine echte Temperaturgrenze, aber der Kreislauf wird dadurch stärker belastet und von daher sollte man, wenn man körperlich aktiv ist, eher nicht auf Leistung trainieren, sondern vielleicht auch besonders im moderaten Bereich bleiben und es ist sicherlich sinnvoller, das Training vielleicht auch zeitlich zu verändern, das heißt eher in den Morgen- oder in den Abendstunden oder im Wald zu laufen. Wichtig ist, ausreichend zu trinken und das kann man ganz gut ausprobieren, indem man einfach mal guckt, wie viel Flüssigkeit habe ich denn durch mein Training verloren? Das heißt, man wiegt sich vorher, nachher und das, was dann eben auch, oder die Differenz ist dann das verlorene Wasser, der verlorene Schweiß.
0: Baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı halsizlik, baş ağrısı veya olağan dışı nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıktığında sporun, egzersizlerin bırakılması gerekiyor. Vücudu zorlamamak ve serin bir yere geçmek sıcak havalarda özellikle çok önemli.
1: Also klassischerweise sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, solche Hinweise, dass es einfach zu heiß gewesen ist oder auch Schwäche, starke Erschöpfung auch nach der Belastung. Und sicherlich ein sehr wichtiges Warnsignal ist auch nochmal, ob es Unsicherheiten gibt beim Gang oder auch nachlassende Koordination. Dann sollte man auch die Belastung sofort stoppen und unbedingt sich in Schatten oder kühle Räume begeben. Wichtig sind auch solche Dinge wie Verwirrtheit oder auffallende Verhaltensänderungen, Taumeln, Krampfanfälle. Dann muss man natürlich den Notarzt anrufen. Dann spricht das eben tatsächlich für eine zu hohe Hitzebelastung und Zeichen eines möglichen Hitchlags.
0: Değerli dinleyenler, Köln Spor Üniversitesi'nden Profesör Christine Joyston sıcak havalarda spor yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değindi. Yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin aşırı sıcaklarda spor konusunda çok daha temkinli davranmaları gerekiyor. Uzmanlar, doktorlar kişilerin gerektiğinde doktorlarına danışmasını tavsiye ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
3: Metropol FM'desiniz. Rengarenk programı hafta sonu arkadaşlar ve dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Hafta sonu böyle gelince insanlar nasıl böyle neşe dolu oluyor değil mi? Neşe dolu oluyor insan 23 Nisan. Güzel her gün 23 Nisan. Her gün çocuk kalalım, her gün böyle olalım. Evet, bayağı mesajlar. Eskişehirliyim, selamlar herkese diyor. Merhaba, Eskişehirli Ergin, Berlin'den. Zo, başka bir dinleyici. Hakan, bu Instagram'daki... Aha, Instagram'a taktılar. Hakan, Instagram'daki fotoğrafını çok mu aradın diyor. Hikayenle paylaştığın. O ne öyle, korktum vallahi diyor. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. O fotoğrafa bakın. Ben öyle göründüğüm gibi değilim. Vallahi bakın. Birisi diyor ki... Bana Instagram adresini verir misin? Vereyim. DJ Hakan Berlin. Verdim. Altına diyor ki ama benim Instagram'ım yok diyor. İşte arkadaşlar. Benim dinleyicilerim böyle. Bana sallamak istiyorsanız DJ Hakan Berlin'e girin. O Instagram'daki daha doğrusu hikayedeki fotoğrafımı görün. Ondan sonra sallayın. İstediğinizi sallayabilirsiniz. Oh! Kim geliyor? Yes! Bakmayın benim öyle modern olduğuma. Ben bunlara da bayılırım böyle. Oh!

Hakan çok gaz verme bizlere diyor. Belden Hüseyin gaz mı kaldı? Programın sonuna geldik arkadaşlar. Ya böyle öyle bitiriyoruz. Zo. Bir dinleyicim eğlenebilmek, gülebilmek bunlar da güzelliğin diğer bir yüzüdür. Çok eğlenceli, keyifliydi yine. Emeğinize sağlık, teşekkürler. İhmus Bayit, hoşçakalın. Alev, alev. Hoşçakal, afilazin. Süpersin Hakan diyor. Bunu Nihat öğretmenimiz, şoför öğretmenimiz, direksiyon öğretmenimiz, Farşilo hocamız. 3 tane, 4 tane lakap taktik adama. Erdoğan adına bir dinleyicim diyor ki, selam Hakan, bu evlendirme konusunda ne kadar iddialısın bakalım diyor. Sana önce kendimden bahsedeyim diyor. Anneme babama zamanla sormuştum, ben evlatlık mıyım diye. Cevapları, olur mu oğlum, öyle olsa seni mi seçerdik? Yani Erdoğan görüyorsun değil mi? Evlat olsan sevilmezsin. Olay aynen bu. Evet ve programın sonuna geldik. Saat 15'ten itibaren Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Ve programı kapatırken sizin için, benim için çok özel olan bir şarkıyla burada noktalamak istiyorum. Ben 16-17 yaşlarındayken bu şarkıya, yani sürekli teybe kaseti takıp takıp dinliyordum. Geri sarıp sarıp dinliyordum. Arkadaşlar böyle terk edilmiş gibi ne sevgilim var ne sevdiğim birisi var. Ama bu şarkıyı dinlerken otomatikmen birilerine aşık oluyordum. Kim? Bilmiyorum. Ama böyle bir aşık olup da sanki terk edilmiş gibi böyle modları giriyordu. Merak ediyorsunuz değil mi? Hangi şarkı diye. Çalıyorum onu. Şimdi tekrar gençlik yıllarım gelsin aklıma.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da çocukların emeklilik için daha erken yaşta birikim yapmasını sağlayacak Frühstart Rente, yani erken başlangıç emeklilik modeli için hükümet ilk adımı attı. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in hazırladığı yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Düzenlemeye göre devlet 2020 ve sonrasında doğan çocuklar için 6 yaşından 18 yaşına kadar her ay 10 euro yatıracak. Klingbeil sistemin nasıl işleyeceğini anlatıyor.
2: Es ist jetzt so, dass künftig jedes Kind ab Geburt im Jahr 2020 pro Monat 10 Euro bekommen wird, dann bis zum 18. Lebensjahr. Das ist das, was wir jetzt einführen, also rückwirkend zum 1. Januar 2026. Und diese wichtige Reform haben wir jetzt auf den Weg gebracht.
1: Bu para günlük harcamalar için değil, çocuğun adına açılacak bir emeklilik yatırım hesabına aktarılacak. Devletin ödemeleri 18 yaşında sona erecek. Fakat biriken para emekliye kadar hesapta kalacak.
2: Das führt dazu, dass man mit 18 ungefähr 2200 Euro im Altersvorsorgedepot hat. Das wird bis 65 dann in diesem Depot gelassen und das kann eine Summe von über 50.000 Euro werden, wenn die Entwicklung an den Kapitalmärkten so ist, wie wir das heute
1: Klingbeil'e göre 18 yaşına gelindiğinde hesapta yaklaşık 2200 euro olacak. Bu para emekliye kadar yatırım hesabında kalacak.
2: Es geht Chancengleichheit. Wir sehen schon heute, dass es eine Spaltung in Deutschland gibt. Diejenigen, die sich mit den Kapitalmärkten auseinandersetzen, diejenigen, die das nicht tun. Und wir wollen, dass kein Kind vergessen wird, sondern uns um alle Kinder kümmern. Dieses Gesetz jetzt auf den Weg bringen für alle aus einem Jahrgang. Und das ist etwas, wo wir alle Kinder im Blick haben und auch dafür sorgen, dass sich um alle Kinder gekümmert wird.
1: Maliye Bakanı Klingbeil'e göre düzenlemenin amacı yalnızca emeklilik için ek birikim oluşturmak değil. Hükümet ailelerin ekonomik durumundan bağımsız olarak çocuklara sermaye piyasalarında bir başlangıç imkanı sunmak istiyor.
2: Wir haben eine Kultur der Sparbücher in Deutschland, aber wir wollen das weiterentwickeln zu einer Kultur der Sparpläne und der Depots. Und es führt auch dann mit einer Strategie der finanziellen Bildung, die wir in der Bundesregierung in den nächsten Monaten auf den Weg bringen, dazu, dass man sich überhaupt erstmal in allen Familien mit Aktienmärkten und Depots auseinandersetzt. Und das ist dann auch gut für die Rente insgesamt.
1: Bakan Klingbeil, Almanya'daki geleneksel tasarruf anlayışının da değişmesini istiyor. Uzun vadeli yatırım hesaplarının daha fazla kullanılmasını hedefliyor. Yeni Frühstart Rente düzenlemesinin yürürlüğe girebilmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Planlanan modele göre devlet çocuklara 6 yaşından 18 yaşına kadar aylık 10 euro ödeyerek uzun vadeli emeklilik birikiminin temelini oluşturacak. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno DE.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Evet, Sicilya'da yanardağının püskürttüğü lav nedeniyle oluşan kül bulutu havalimanı Catania'nın kapanmasına neden oldu ve buradaki turistler de başka bir havalimanına gitmesi gerekiyor. Bunu da bir şekilde kendileri organize etmeleri gerekiyor. En yakın havalimanı 200 kilometre uzaklıkta. Neyle gidecekler? Taksiyle veya başka bir araçla. İşte o araçlarla gitmek, taksiyle falan gitmek 200 kilometrelik mesafe 700 euroymuş şu an abi. İstanbul'lu taksiciler Sicilya'da ne zaman işe başladı ya? Döndüğünde şey dersin, Sicilya'da ağzımızı sicildi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Forno.de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: kalkıp geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: dünyanın en romantik şarkısı diyebiliriz bu şarkıya. Kayahan, seninle her şeye varım ya. Bütün iltifatları bir şarkıya nasıl sığdırdın Kayahan? Her şeyimsin, balımsın, böceğimsin başladı. Gerçekten her şey olduğunu kanıtladı sevdiceğini. Arkadaşlar, Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Ben Esra. İlk konumuz şu olacak. Bir uyarı var arkadaşlar. Almanya'da şimdi havalar o kadar güzelleşti ki sürekli dışarıda ne etkinlik görüyorsak o etkinliklere gitmek istiyoruz. Bazen hatta toplu toplu etkinlikler oluyor. Böyle açık hava etkinliği. Çoğu kişinin bir araya geldiği toplu etkinlikler oluyor. Bunlarla alakalı bir uyarı gelmiş. Uzmanlar uyarmış bir... Hatta Amerika'dan Almanya'ya seyahat uyarısı gelmiş. Kalabalık yerlere dikkat edin diye biraz sonra bundan bahsediyor olacağız. Kısacık bir aradan sonra, öyle çok değil, 3 dakika sonra Burak Bulut'la devam ediyoruz. Diva şarkısı sonrasında bu meseleyi hep birlikte konuşuyor olacağız.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Amerika'dan Almanya'ya bir seyahat uyarısı var arkadaşlar. Diyorlar ki kalabalık yerlerde dikkat edin. Şimdi Amerika Almanya'ya seyahat edecek vatandaşlarına, kendi vatandaşlarına normalden daha dikkatli olun diye uyarıda bulunmuşlar. Ne kadar üzücü, Almanya'da güvende hissederken aslında dışarıdan bakınca hiç öyle değilmiş gibi görünüyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesinde Almanya ikinci seviye seyahat uyarısında yer alıyormuş. Bunun temel gerekçesi tabii ki hepimizin tahmin edebileceği gibi terör tehdidi. Amerikalılara özellikle turistik noktalar, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri, restoranlar ve büyük etkinlikler gibi kalabalık alanlarda daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Burada bir detaylı bir ayrıntı var. Bu tabii ki Almanya'ya seyahat etmeyin uyarısı değil. İkinci seviye yalnızca daha dikkatli olun anlamına geliyormuş. Ona da baktım. Almanya bu konuda yalnız değil bu arada. Evet, biraz üstümüze alındık yani. Nasıl Almanya o kadar da güvenli bir yer değil mi diye. Ama Fransa, İtalya ve İsveç de aynı seviyedeymiş arkadaşlar. Avusturya, İsviçre ve Portekiz gibi bazı Avrupa ülkeleri en düşük uyarı seviyesi olan birinci kategorideymiş. Almanya'da biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda da yine kalabalık ortama bir saldırıda bulunan bir kişi vardı. Onun üstüne böyle bir uyarı olması yani biraz da haklılar dedirtiyor. Her zaman olduğu gibi bizim de tabii ki temkinli, dikkatli olmamız gerekiyor. İçimize korku salmak gibi olmasın ama bu da bu hayatın gerçeklerinden bir tanesi. Radyolarımızda yerli bir grup var. Almanyalılar, kendileri Frankfurtlu. Rock Around the Orient isimli bir grup. Darıldım darıldım türküsünü kendi tarzlarında yorumluyorlar. Buyurunuz radyolarınıza.

Gökhan Tepe yürü yüreyim dedi. Bu da trip atmanın nasıl bir seviyesi bilemiyoruz. Arkadaşlar Almanya'da 16 yaş altına alkol yasağı sıkılaşıyor. Almanya'da yıllardır uygulanan ilginç bir alkol istisnası vardı. O şimdi sona eriyor. Şu anki kurallara bir bakalım. Şu anki kurallara göre 14 ve 15 yaşındaki gençler anne ve babaları yanındaysa eğer bira ya da şarap gibi alkollü içecekleri tüketebiliyor. Hükümet şimdi bu istisnayı kaldırmak istiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 16 yaşından küçüklere anne babası yanında olsa bile alkol verilmeyecek. İster anası ister babası ol, senin onayın olsa da vermiyorlar 16 yaşından küçüklere. Gerekçe nedir? Tabii ki gençlerin sağlığını korumak. Uzmanlara göre ebeveyn gözetiminde içmek alkolü daha az zararlı hale getirmiyor. Yani alkolün vücudumuza verdiği zarardan bahsediyoruz aslında. Şuurumuzu kaybedip yapacağımız emniyetsiz şeylerden bahsetmiyoruz. Annem baban evet senin sarhoş olduğunda elinden kolundan tutup seni yatırabilir ama konu tam olarak o değil. Birilerine zarar vermen ya da işte garip garip hareketlerde bulunman değil burada problem. Alkolün zararından bahsediyoruz. Yaşın kaç olursa olsun istediğin kadar güvenli bir ortamda ol, alkol yine sana zarar veriyor. Bu uygulama aslında 1950'li yıllardan kalma bir kural, onu da söyleyelim. O dönem gençlerin alkolü yetişkin gözetiminde öğrenmesinin daha doğru olacağı düşünülüyordu. Oradan kalma bir alışkanlık aslında. Şimdi Almanya bu anlayıştan vazgeçiyor. 16 yaş altı için anne baba yanında olsa da alkol malkol yok sana diyorlar. İyi de yapıyorlar. 16 yaş bile bence çok küçük. Alkol o yaşlarda bünyeye çok daha fazla zarar veriyor. Hatta onu da söyleyelim. Her türlü tütün ürünü ve alkol sağlığa zararlıdır arkadaşlar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Almanya'da en vegan dostu stadyum açıklanmış. Futbol severler, sadece futbol severleri değil, stadyumlar veganları da çekmek istiyor. Ben veganım arkadaşlar. Şimdi daha çok futbol sevmeye başladım artık. Sırf ben o stadyuma gideyim diye sağ olsunlar vegan yapmışlar. PETA, Almanya'daki futbol statlarında vegan yemek seçeneklerini karşılaştırmış. Bu yıl listenin birincisi yine Schalke 04'ün Veltins Arenası olmuş arkadaşlar. Stuttgart'ın, şimdi telaffuzu yanlış olabilir, buradan futbol severlerden özür diliyorum. Stuttgart'ın MHP Arenası 12. sıradaymış. Orada neler var? Baktım, vegan yufka, vegan currywurst, vegan falafel ve patates seçenekleri varmış arkadaşlar. Yani vegan currywurst bile yapmışlar, size helal olsun. Bu yılki değerlendirmeye baktım. Statların büyüklüğü de hesaba katılmış tabii. Yani sadece vegan ürün sayısı değil de hani kime, hangi veganı doyurabiliriz, ne kadar doyurabiliriz diye düşünmüşler. Çok güzel sunuluyormuş, iyi sunuluyormuş bir de. O yüzden ben artık bir futbol severim.

Ben bilmiyordum böyle vegan seçeneklerinizin falan olduğunu. Oraya gittim de sırf aç kalmayayım diye ben hiç maç izlemeye gitmemiştim statlara. Şaka bir yana bu konudan şunu çıkarıyorum. Yani veganlıkla böyle genelde tiye alan kişiler var. İşte aa git ot ye sen falan diye. Ama artık veganlık kabul edebiliriz bunu artık. Çok popüler bir şey olmaya başladı. İnsanlar daha çok bitkisel beslenmeye yöneldiler. Bunu stadyumlara taşıyorlar. İşte farklı restoranlarda ya da street foodlarda, fast foodlarda görebiliyoruz artık her şeyin. Sosisten tut, steak'e kadar her şeyin vegan bir opsiyonunu yapabiliyorlar. Herhalde gelecek vegan olacak. Ne dersiniz?

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Bu veganlık konusuna girdik ya arkadaşlar. Bu çok ilginç bir haber gördüm. Ne kadar yani kendisiyle çelişen bir haber. Güney Kore'de önümüzdeki yıl yani 2027'de köpek eti satışını ve tüketim için üretimini tamamen yasaklayacaklar. Biliyorsunuz oralarda işte Güney Kore'de köpek eti yemek çok normal bir şey onlar için yani. Biz tabii ki kaldıramıyoruz öyle, bizim kültürümüzle asla yakından uzaktan alakası olmayan bir şey. Köpek eti satışını yasaklıyorlar. Anca 2027'de yasaklıyorlar. Bu da çok enteresan. Ve bunun yasaklayacaklarını söyledikten sonra ne yapmışlar biliyor musunuz? Şu anda yıllardır alışık oldukları bu yemeği son kez yemek için restoranlara akın akın gidiyorlarmış. Tövbe estağfurullah, neler konuşuyoruz ya. Böyle akın akın hani son bir kez, madem yasaklanacak, yasaklanmadan önce son bir kez tadını çıkaralım diyerek daha da satışlar yükselmiş bu defa. Daha da tüketim çoğalmış. Yani ne yapsalar enteresan oluyor. Yasaklayalım diyorlar, daha tükenmesin diyor, tüketilmesin diyorlar. Yasak haberini verdikten sonra daha da satışlar yükseliyor. 2027'ye kadar kim bilir kimler nasıl stoklar yapacak. O da çok enteresan bir haber gibi geldi bana. Ama en azından iyi bir haber arkadaşlar. Sonunda işte geç olsun güç olmasın, 2027'den itibaren Güney Kore'de köpek eti restoranları olmayacak, satışa yasaklanacak. Bu da iyi bir şey. Buna da şükür.

Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin muhakkak tanınan bir şarkıyı çalacağım. Türkçe şarkı. Dünyanın neresine giderseniz gidin. İşte bir Türkçe şarkı biliyor musun dediğinizde insanların sözlerini bilmese de mırıldanacağı bir şarkı. Böyle söylüyorlar. Bizi yurt dışında, bütün dünyada müthiş bir şekilde temsil eden Tarkan o efsane şarkısını şımarığı söylüyor. Açın radyoları, camları da açın, arabanın camlarını da indirin aşağı son ses. Herkes dinlesin.

0: Ay arkadaşlar, çok ilginç bir şey öğrendim. Bunu size anlatmasam olmaz. Çok acayip bir şey. Şimdi mesela diyelim ki insanlık hali. Arkadaş ortamında bir arkadaşınız var ve ter kokuyor diyelim. İnsanlık hali değil mi? Ter kokuyor diyelim. Ve bunu ona söyleyemiyorsunuz bir türlü. Ayıp olur diye, işte kötü hisseder diye. Ama bir yandan da bazen onların faydasına fark etmiyor insan. Birisi uyarsın diye ihtiyaç duyabiliyor bazen. Şimdi bunu söyleyemiyorsunuz. Direkt söylemek çok zor bir şey. Ve bunu nasıl söyleriz diye bazen düşünüyoruz yani. Bunun için bir web site yapmışlar arkadaşlar. Yemin ederim. Bunun için kim yaptı bu web siteyi? Yani çok acayip, çok çaresiz biri yapmış olacaktır bence. Sitenin adı terkokuyorsun.com. Tamam mı? Bakın hemen şu an girin, bakın çok acayip bir site. Ben baktıkça utandım yani. Terkokuyorsun.com. Şöyle siteye giriyorsun. O kişinin mail adresini, e-mail adresini yazıyorsun. Sonra aşağıda seçenekler var. O seçeneklerde işte ter kokuyorsun var, ağzın kokuyor var, bir de sigara kokuyorsun var. Böyle seçenekler var. Onları seçiyorsun. Sonra da daha da aşağıda seçenek var. İşte nazik bir dille mi söylemek istersin, net bir dille mi söylemek istersin diye butonlar var. Oraya kategoriler var. Basıyorsun. Ondan sonra gönder diyorsun. Sonra bunu anonim bir şekilde, asla senin adın görünmeden, senin kim olduğuna dair hiçbir bilginin olmadığı bir şekilde ona e-mail olarak gidiyor bu. Ve bu sayede birinin söylemesine gerek kalmadan kişi bunu öğreniyor. Bu konuda, ay ben anlatırken bile utandım, ben yapamam öyle bir şey. Hiçbir şey yapamam, olsun o gün de ter koksun ne olacak yani deyip utancımdan çok şey olurum, fena olurum yani. Siz bu siteyi kullanır mıydınız? Yanınızdaki birinin işte ter koktuğunu ya da ağzını koktuğunu falan bu şekilde internet sitesinden mail atarak anonim bir şekilde onu uyarır mıydınız? Bunu kullanır mıydınız? Aşırı merak ediyorum. Bana fikirlerinizi WhatsApp'ten yazın.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnzig Langnese Twista dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1 euro 99 cent. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Mezzo Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1 euro 29 cent artı depozito. Lidl Lohnzig.
3: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Arkadaşlar, bir konuyu konuşuyoruz. Şimdi hayatın gerçekleri. Bazı konular çok fazla konuşulmayan konulardır ama bizim için öyle bir şey yok. Biz konuşuruz. Şimdi bir web sitesi yapmışlar, internet sitesi arkadaşlar. Terkokuyorsun.com diye bir internet sitesi. İşte çevrenizde, ortamınızda ya da yanınızda, sağınızda, solunuzda birisi var diyelim. İşte hoş olmayan kokular geliyor diyelim ondan. Bunu da ona direkt söyleyemiyorsunuz ya. Anonim olarak o web sitesini kullanarak o kişiye mail atıyorsunuz. İşte ne yazık ki çok hoş kokmuyorsun. İstersen hani farkında değilsen sana söylemek istiyorum diye çok kibar bir şekilde bir mesaj gidiyor ona. Ama anonim, kim olduğunuz belli değil. Bu web sitesini kullanır mıydınız diye sormuştum. Bir dinleyicimizden şöyle bir ses kaydı geldi.
3: Merhaba, ben Bülent Kazan. Kesinlikle ben o maili yazmazdım. Ben arkadaşımın iyiliği için derim ki, arkadaş, senin herhalde kimyasal maddeler kullanıyorsun ki senin vücudun tere çeviriyor bunu ve ter kokusuna yönleniyor. Biraz daha doğal tabiatlarından rolonlar vardır. Kimyasal maddelerden evden uzaklaştırmasını tavsiye ederim. Çünkü bunlar zaten ter kokusunu şey diyor. Bir de tabii ki koltuk altlarındaki olan kılları da almadıysa o da onun ayıbıdır. Ağız kokusuna gelince genelde nane alıyorum veyahut da ne bileyim karanfil alıyorum. Yani doktora, diş doktoruna gidene kadar bunları yap diyerekten ben direkt söylüyorum arkadaşlarıma. Ben o maili yapmam. Yapan da artık başkaları için geçerli olabilir ama benim için değil. İyi çalışmalar diliyorum Metropol FM'e.
2: Ne kadar kibar anlattınız öyle Bülent Bey. Bülent Bey, aslında çok mantıklı. Şunu bilmiyordum yani, kimyasal tükettiğin zaman, işte kimyasal dediğimiz ne olabilir? Abur cuburlar bile olabilir değil mi? Besin olarak yani. Hani hep katkı maddesi olan şeyler yediğimizde vücudumuzda bu koku yapabiliyor dediniz. Bunun bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum mesela. Bu çok güzel bir öneriymiş. Sürekli organik, daha böyle doğal beslenen kişilerde daha az koku oluyor. Anlattığınız üzere ben bunu anladım. Çok mantıklıymış bu. Bunu arkadaşımıza gayet bilgi anlamında paylaşabiliriz, konuşabiliriz. Çok tatlı anlattınız valla. Ben böyle söylense ben hiç üzülmezdim, alınmazdım da, hoşuma giderdi aksine. Bir dinleyicimiz diyor ki, benim burnum koku almıyor zaten, ne kadar şanslıyım bu konuda, benim öyle şeylere ihtiyacım yok diyor. Ay Allah'ım, öyle de bir şey var değil mi? Bir şey kokuyor ortamda, hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Bir yandan çok güzel bir şey bu ya. Yataktan

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Mesajlarınız beni o kadar güldürdü ki ya, iyi ki varsınız valla, neşe dolusunuz, benim neşe pıtırtılarım benim. Neşe bombalarım benim. Hep böyle sevdiklerime öyle söylüyorum. Arkadaşlar, konumuz şu. Şimdi insanlık hali. Tekrar altını çiziyorum. Lütfen rahatsız olduğunuz bir konu varsa da söyleyebilirsiniz. Ama insanlık hali. Bazen ortamda birileri işte hava sıcaktır, çok stresli bir gün geçiriyordur ya da yanlış ürünler kullanmıştır. Hoş olmayan bazı kokular alabiliyoruz biz bazı insanlardan. Bunu da söylemekte zorlanabiliyoruz bazen. Direkt olarak insana gidip hani ter kokuyorsun diyemiyoruz. Zaten bizim kültürümüze ait bir şey de değil bu. Biz böyle çok hani temkinli olmaya çalışıyoruz. Bunun için bir internet sitesi yapmışlar arkadaşlar. Terkokuyorsun.com internet sitesi. Orada ter koktuğunu düşündüğünüz kişiye ya da işte ağız kokusu olabilir, bu sigara kokusu olabilir. Orada seçenekler var. Bunu yazıyorsunuz. O da anonim bir şekilde o kişiye mail olarak gönderiyor bunu. Bunu kullanır mıydınız yoksa direkt söyler miydiniz diye bunu sormuştum size. Çünkü çok tartışmalı bir konu. Bir dinleyicimiz beni çok güldürdü. Volkan yazmış. Volkan diyor ki ya, benim kaldığım yerde biri var. Biz ona Deli Murat diyoruz. Böyle konularda biz ona anlatıyoruz ve diyoruz ki bak Murat, sakın kimseye anlatma diyoruz. Ve Allah razı olsun, o herkese anlatıyor ve problem çözülüyor demiş. Bazen böyle ağzında bakla ıslanmayan insanları bu şekilde kullanmak mantıklı olabiliyor, doğru. Ay Allah'ım, o kadar komikti ki. Bir dinleyicimiz diyor ki valla ben kendim terliyorum mesela, bazen kendim kokuyorum demiş ve kendim söylüyorum, kendim dinliyorum diyor. O nasıl oluyor? Kendi kendine ayna karşısında biraz ter koktun mu diyorsun, ne diyorsun? Şey bana çok böyle garip geliyor. Bazen bazı insanlar birbirlerine işte deodorant, kişisel bakım ürünleri falan hediye ediyor ya. Mesela bana biri deodorant hediye etse derim ki ya acaba ben ter mi kokuyorum acaba derim yani.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Hessen'de Özlem A ve Metin K adlı çift 3 çocukları Almanya'da kalırken Türkiye'ye sınır dışı edildi. Çocukların velayet ve görüşme hakkına ilişkin nihai karar 21 Ağustos'ta Frankfurt Aile Mahkemesi'nde verilecek. Hessen İçişleri Bakanlığı sınır dışı işlemini savunurken Hessen Mülteci Konseyi aile ayrılığının kalıcı hale gelen bir uygulamaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bockenheim'daki Schönhoff-Viertel'da 4 şubeli bir ilkokulla 134 konutu aynı anda birleştiren projede çatı kapatma töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 öğrenci kapasiteli okulda spor salonu ve semtte de hizmet verecek yemekhane bulunacak. Wolfgang Armin Nagel Vakfı, Hanau'daki Brüder Grimm Festspiele'nin 42. sezonuna 10 bin euro destek sağladı. Bağış Tischlein Deck Dich, Schneewittchen, Des Kaisers Neue Kleider ve Amadeus yapımlarının peruk, saç ve makyaj çalışmalarında kullanıldı. Değerli dinleyenler, Wiesbaden'da 49. Rheingauer Weinwoche bugün başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Değerli dinleyenler, dizel fiyatı Temmuz başından bu yana litre başına yaklaşık 34 sent, Super E10 benzinin fiyatı ise 20 sent arttı. Yeşiller Partisi petrol şirketlerine aşırı kazanç vergisi uygulanmasını ve elde edilecek gelirin elektrik vergisi indirimiyle hastanelere aktarılmasını istedi. Ekonomi Bakanlığı bu öneriye karşı çıkıyor. Alman otomotiv sanayinde çalışanların sayısı bir yıl içinde 42 binden fazla azalarak 691 bine geriledi. Böylece sektördeki istihdam 2005'ten bu yana en düşük seviyeye inerken yıllık kayıp %6 olarak hesaplandı. Almanya orduya yatırım yapmaya devam ediyor. Federal hükümet Alman ordusunun askeri iletişim ve güvenlik kapasitesi için önümüzdeki yıllarda 1200 kadar uyduyu dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. Savunma Bakanlığı uzay çalışmalarına 35 milyar euro ayırırken Almanya'da bağımsız bir roket fırlatma üssü kurulması da değerlendiriliyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Bir dinleyicimiz çok ilginç bir mesaj atmış bir anda ansızın. Diyor ki: "Hi, ich heiße Maria. Ich kann perfekt Türkisch. Ich höre Metropol Radio." Çok iyi radyo demiş. Tamam, perfect Turkish konuşabiliyorsan lütfen bana bir ses kaydı atabilir misin? Ayrıca neden Almanca yazıyorsun? Maria, bana Türkçe, perfect Türkçe bir ses kaydı gönder bakalım.

0: bizim Maria'dan ses kaydı geldi arkadaşlar. Hani bir mesaj atmış. Böyle bir tek tek yazmış mesajında. Çok ilgimi çekti. Hi, ich heiße Maria. Ich kann perfekt Türkisch. Ich höre Metropol Radio. Çok iyi radyo demiş. Dedim ki ya madem perfekt Türkçe konuşabiliyorsun neden Almanca yazıyorsun? Bir ses kaydı gönder de o güzel Türkçeni bir duyalım dedim. Maria şöyle söylemiş.
1: Bak Hi, ich bin Maria. Danke. Ben Türkçe konuşurum diye göndereyim söylediniz. Ben de size gönderdim. Biz şimdi Hamburg'a doğru gidiyoruz. Sizin radyonuzu dinliyoruz. Çok güzel. Ben çok seviyorum.
0: Ya ne kadar tatlısın konuşmuşsun sen öyle ya. Peki sen nerelisin Maria? Bir de yazmış diyor ki ben sizin radyonuzu çok seviyorum. Hep arabada dinliyorum. Şimdi Bremen bis Hamburg sizi duydum arabada demiş. Tamam burada biraz çalışmamız lazım buraya. Muhteşemsin, enerjin çok güzel. Nerelisin, neden Türkçeyi öğrendin? Türkçe nereden öğrendin çok merak ettim Maria.
2: Paydos keyfi size öz yörem sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: düştün çimene.
1: Hakayenin esirli Escobar, alıyorum bir saate 35 bin dolar. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim, yazacak olan ona göre konser yazar.
2: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
3: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Teoman'la devam ediyoruz. Teoman'ın Renkli Rüyalar Oteli ile devam ediyoruz. Arkadaşlar, Teoman'da bir kararsızlık vardı. Yıllardır dedi ki ben müziği bıraktım. Sonra biz üzüldük, depresyona girdik. Sonra dedi ki müziğe tekrar başladım dedi. Tekrar başladı. Sonra dedi ki ya ben sıkıldım, yine depresyona girdim, yine bırakacağım dedi. Böyle bir 5 kez falan müziği bıraktı, bize fake attı. Ondan sonra biz umudumuzu yine kaybetmedik. En son yine döndü. Hala üretmeye devam ediyor Teoman. Hiçbir yere gittiği yok yani, anlayacağınız. Şimdi Renkli Rüyalar Oteli diyor.

0: Ne güzel yedi bizi ya Sezen Aksu, ne güzel yedi. Arkadaşlar, hani son zamanlarda konuşulan zayıflama iğneleri var ya, çok tartışmalı bir konu. Kimisi diyor ki faydalı, kimisi diyor ki çok zararlı. Bu zayıflama iğneleri artık tablet olarak da Almanya'ya geliyormuş. Vegovi'nin zayıflama iğnesi artık tablet olarak geliyor. 1 Eylül'den itibaren, yani 9. ayın 1'inden itibaren eczanelerde olması planlanıyor. Ama tabii ki reçetesiz alınamayacak. Bu ilaç obezitesi olan ya da fazla kiloya bağlı sağlık sorunu bulunan kişiler için onaylandı. En önemli fark da şu, çok önemli. İğne haftada bir yapılıyor. Tablet her sabah alınacak. Yani süreklilik gerekiyor. Her gün, her sabah alınacak. Üstelik aç karnına alınması gerekiyor ve sonrasında bir süre hiçbir şey yenilip içilmemesi gerekiyor gibi şartları var. Masrafa gelelim. Masrafı da şu an genel olarak sağlık sigortası karşılamıyor. Hastanın kendisi özel olarak ödüyor. Şimdi bu zayıflama iğnesi istemiyorum diyenler için tablet seçeneği geliyor. Ama bu da doktor kontrolünde kullanılan ciddi bir ilaç. Onu da söyleyelim. Zayıflama iğneleri, evet, iğne size korkutucu geliyor olabilir. Hemen tableti seçiyor olabilirsiniz. Ama içeriğinin benzer olduğunu, etken maddelerinin benzer olduğunu buradan söyleyelim. Aynı ilacın sonuçta tablet versiyonu bu. O yüzden yan etkileri, benzer yan etkiler vesaire, bunları tekrar hatırlatmış olalım. Hassas konular olduğu için daha fazla detay vermek istemiyorum. Bu konuya ilginiz varsa hemen doktorunuzla görüşmeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim, Vegovi'nin zayıflama iğnesi artık tablet olarak Almanya'ya gelecek. Eylül ayından itibaren herhangi bir sağlık ürünü kullanmadan önce muhakkak doktorunuzla danışmayı unutmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Jan Henner Reitze. Ein Waldbrand bedroht die Eifelgemeinde Hürtgenwald im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen. Der Ortsteil Gai mit seinen 2300 Bewohnern wurde evakuiert.
3: Es liegen immer weniger Meter zwischen den Flammen und den verlassenen Häusern. Die Feuerwehr versucht alles, um das Feuer zu löschen. Sie legen Gräben, damit sich das Feuer nicht ausweiten kann, und versuchen mit einem Gegenfeuer dem eigentlichen Brand den Brennstoff zu entziehen. Auch Felder in der Nähe sollen so bearbeitet werden, dass eine Art Brandschneise entsteht. Die Löscharbeiten werden durch Weltkriegsmunition auf dem Gelände erschwert. Im Laufe der Nacht ist bereits Munition hochgegangen. Noch ist unklar, wie das Feuer entstanden ist. Thomas Bremser, Redaktion.
2: Die Feuerwehr wird bei den Löscharbeiten unter anderem von der Polizei und der Bundeswehr unterstützt. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hat an den Außengrenzen weniger illegale Einreisen registriert. In den ersten 7 Monaten des Jahres waren es 61.000, ein Rückgang von 37%. Nicht in diesen vorläufigen Zahlen enthalten ist, dass Ende Juli zehntausende Menschen in die spanische Exklave Ceuta gelangten. Einen Rückgang gab es vor allem bei Fluchtrouten über das Mittelmeer nach Italien und Griechenland. Wer gute Freundschaften pflegt und enge soziale Bindungen hat, dem geht es körperlich wie auch psychisch besser. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie einer Universität in der Türkei.
4: Positive Beziehungen zu den Eltern in der Kindheit haben ebenfalls einen Einfluss, allerdings schwächer. Die Forscher betonen, das soziale Umfeld verändert sich im Laufe des Lebens. Freundschaften, Partnerschaften und andere Beziehungen können deshalb frühere Erfahrungen verstärken, aber auch abmildern. Gute soziale Beziehungen seien eine universelle Säule des Wohlbefindens, heißt es in der Studie. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
2: Gut 2/3 der freien Tankstellen in Deutschland sprechen sich in einer Umfrage ihres Branchenverbands dafür aus, die 12-Uhr-Regel komplett abzuschaffen. Dass Preise nur noch einmal am Tag erhöht werden dürften, schaffe eine künstliche Spitze und bringe nichts für den Wettbewerb, hieß es von dem Verband. Auch der ADAC sagt, dass die neue Regel eher zu noch höheren Preisen führe.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'de öne çıkan bazı gelişmelerin detaylarına kısaca göz atıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Al Arabiya için kaleme aldığı makalede partinin çeyrek asrının Türkiye'de tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini söyledi. Erdoğan, demokratik meşruiyetin güçlendiğini, kamu hizmetlerinin geliştiğini ve savunma sanayinden enerjiye kadar birçok alanda dışa bağımlılığın azaltıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı önümüzdeki dönemde reformlar ve enflasyonla mücadelenin süreceğini ifade etti. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekiliyle 5 belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Katılımlar arasında Mustafa Bilici, Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş'ın adları öne çıkıyor. Yeni transferlerle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısının 280'e yükselmesi, Bilici'nin gelişiyle Yeni Yol grubunun ise düşmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Türkiye'de ortalama konut satış fiyatı Temmuz 2026'da bu Temmuz'da 5 milyon Türk lirasına yükseldi. Emlak Jet'in Endaksa verilerine dayanan raporuna göre yıllık nominal artış %23'ün üzerinde olurken reel fiyatlar %6,6 geriledi. En yüksek ortalama konut fiyatı 11 milyon Türk lirasıyla Muğla'da kaydedildi. Yıllık fiyat artışındaysa Ordu öne çıktı. Değerli futbol severler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de bağlantılı yani çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağını açıkladı. Ayrıca yarı otomatik offside sistemi getirilecek. UEFA ve FIFA'da görev yapan uluslararası VAR hakemlerinden de yararlanılacak. Bu akşam Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Yarına baktığımızda Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşmalarını görüyoruz. Pazar günü Başakşehir Kocaelispor, Ahmetspor Erzurumspor, Beşiktaş Eyüpspor karşılaşmalarını görüyoruz. Pazartesi günü ise Samsunspor Göztepe ile oynayacak.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 34 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 21 ile 36, Offenbach'ta 18 ile 36, Darmstadt'ta 16 ile 36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 75 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 6 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar misafir konusunu konuşacağız. Misafir ağırlamayı topluca unuttuk mu acaba, bunu konuşacağız. Misafir ağırlamak böyle hani söylerken kendime de söylüyorum. Çünkü ben inanılmaz mükemmeliyetçi bir insanım. İşte evim çok tertipli olsun, çok düzenli olsun, çok temiz olsun. İşte masa örtüme kadar her şeyim harika olsun istiyorum. Hatta mesela manzarasını bile önemsiyorum. Manzarasında mesela arka tarafta bir avlu var. Aa diyorum, kötü bir manzara var diyorum. O yüzden misafir çağırmadığım zamanlar oluyor. Ya inanılmazız. Bunun için misafir çağrılmaz mı ya? Eskiden öyle miydi? Eskiden mesela salonun ortasında çamaşır asılmış, yine de misafir çağrılıyordu. Evde yürüyemiyoruz, her yer çamaşır dolu falan. Benim çok travmatize olduğum şeyler oldu. Biz bir gün misafire gitmiştik. Evin en küçüğüyüm diye. Bakın misafir olan benim, tamam mı? Ailem gitmiş misafire. Ben orada küçüğüm. Daha 12 yaşında falanım. Sırf ben en küçüğüm, büyükler oturup muhabbet ediyor diye, kızım şu çamaşırları bir katlayıver dediler bana. El mahkum, ne diyeceksin? Hayır mı diyeceksin? Katladım işte çamaşırları. Misafir olduğumuz kişiyi tanımam etmem yani, yakın komşumuz da değil. Nasıl böyle bir şeydi arkadaşlar eskiden misafir ağırlamak? İç içe olurdun. Şimdi misafir ağırlama konusunda 10 takla atıyoruz, misafiri ağırlasak mı? En doğru nasıl ağırlarız diye. O kadar mükemmel olmaya gerek var mı acaba? Bu konuyu birlikte konuşalım istiyorum. Var mı misafirliğe gidip ev işi yapanlar? Ay, ağlayacağım şimdi.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Langnese Twista dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1,99 €. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Mezzo Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1,29 € artı depozito. Lidl Lohnt sich.
2: Dikkat dikkat! Borcunuz mu var? Şufanız mı kötü? O zaman iflas vermenin şimdi tam zamanı. Artık iflas süresi 3 yıla indirildi. Bize ulaşın. Avukatınız Tuğba Balıkçı.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Özünde mutluluk var.
5: Misafirliği konuşuyoruz arkadaşlar. Misafirlik öldü mü? Böyle bir şey kalmadı gibi sanki. Özellikle gençler arasında misafir ağırlama konusu sanki hiç yaşanmıyor. Hep dışarıda buluşuluyor. Kimse kimsenin nerede oturduğunu bile bilmiyor. Evinin neye benzediğini. Mesela yıllardır arkadaşsın ama birbirinin evinin neye benzediğini, nasıl bir ortamda yaşadığını bile bilmiyorsun. Hiç misafir ağırlamamışsın, misafir olarak da davet edilmemişsin. Bu konuyu konuşuyoruz arkadaşlar. Bir dinleyicimiz demiş ki, bence misafirlik ölmedi, spontan misafirlik öldü. Hani eskiden gel demek 2 saniyeydi. Şimdi takvimden gün bakıyoruz diyor. Oysa misafirliğin güzelliği zaten o dağınık olan evde, uzun sohbette ve hadi bir çay daha iç demekteydi. Belki de mesele evin dağınıklığı değil, artık birbirimizin yanında rahatça dağılabilmektir demiş. Ay ne güzel bir söz bu. Nasıl özlü sözler kullanmışsın. Çok hoşuma gitti bu. Ama demezler mi? Mesela geldi, evin dağınık. Tam toplayamadın ama onu da misafirli bir kez çağırmışsın. Demez mi? Ay bu da ne biçimmiş evi ya? Nasıl da dağınık böyle? Demez mi? Derler gibi geliyor. İnsanlar çok konuşmaya çok meyilli. Dedikodu yapmazlar mı? Ay o da işte dağıtmış her yere. Bak gördün mü? Dolabının üstleri hep toz dolu demezler mi? Korkumdan ölüyorum ben. Bir misafir ağırlarım da onlar mutlu olmaz diye ölüyorum. Sırf bu yüzden bu mükemmeliyetçilikten misafir ağırlayamıyorum evde. Bu konuyu konuşuyoruz arkadaşlar. Bir dinleyicimiz diyor ki, İhsan yazmış Köln'den. İhsan Uzun diyor ki, sen misafirlikten bahsediyorsun. Artık akrabalar bile birbirlerini, amcalarını, dayılarını tanıyamadı. Ve tanıyamadan da rahmetli oluyorlar demiş. Ay bir de öyle bir şey var değil mi? Biz iyice değiştik vallahi.

0: Hallo Hessen, hier ist Metropol FM, ich bin Sedda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Beim Kreativ- und Vintage-Markt Ibiza-Markt erwarten euch handgemachte Produkte, Designermode, Schmuck und besondere Vintage-Schätze. Für entspannte Sommerstimmung sorgt außerdem DJ-Musik. Der Markt findet am Samstag, den 15. August ab 12 Uhr im Spirit Women Zentrum in Frankfurt-Sachsenhausen statt. Und weiter geht's mit dem Kindertheater Pippi feiert Geburtstag. In der musikalischen Geschichte erleben Kinder und Familien ein lustiges Geburtstagsabenteuer mit Pippi und ihren Freunden. Die Vorstellungen finden am Samstag und Sonntag, den 15. und 16. August, jeweils um 16 Uhr im Papageno Musiktheater am Palmengarten statt. Und zum Schluss kommt das kostenlose Open-Air-Festival Stoffel. Die Latin Soul Survivors bringen Latin Musik und Soul auf die Bühne. Danach verbindet die Band Reg Life Reggae mit Afrobeat. Los geht's am Sonntag, den 16. August um 18 Uhr mit den Latin Soul Survivors und Reg Life beginnt um 20 Uhr im Güntersburgpark. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
1: Metropol FM Hessen etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM. Metropol FM Aktüel Hessen.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Hessen'de Özlem A ve Metin K adlı çift, 3 çocukları Almanya'da kalırken Türkiye'ye sınır dışı edildi. Çocukların velayet ve görüşme hakkına ilişkin nihai karar 21 Ağustos'ta Frankfurt Aile Mahkemesi'nde verilecek. Hessen İçişleri Bakanlığı sınır dışı işlemini savunurken, Hessen Mülteci Konseyi aile ayrılığının kalıcı hale gelen bir uygulamaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bockenheim'daki Schönhof Viertel'da 4 şubeli bir ilkokulla 134 konutu aynı anda birleştiren projede çatı kapatma töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 öğrenci kapasiteli okulda spor salonu ve semtte de hizmet verecek yemekhane bulunacak. Wolfgang Armin Nagel Vakfı, Hanau'daki Brüder Grimm Festspiele'nin 42. sezonuna 10 bin euro destek sağladı. Bağış Tischlein deck dich, Schneewittchen, Des Kaisers Neue Kleider ve Amadeus yapımlarının peruk, saç ve makyaj çalışmalarında kullanıldı. Değerli dinleyenler, Wiesbaden'da 49. Rheingauer Weinwoche bugün başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Değerli dinleyenler, dizel fiyatı Temmuz başından bu yana litre başına yaklaşık 34 sent, Super E10 benzinin fiyatı ise 20 sent arttı. Yeşiller Partisi petrol şirketlerine aşırı kazanç vergisi uygulanmasını ve elde edilecek gelirin elektrik vergisi indirimiyle hastanelere aktarılmasını istedi. Ekonomi Bakanlığı bu öneriye karşı çıkıyor. Alman otomotiv sanayinde çalışanların sayısı bir yıl içinde 42 binden fazla azalarak 691 bine geriledi. Böylece sektördeki istihdam 2005'ten bu yana en düşük seviyeye inerken yıllık kayıp %6 olarak hesaplandı. Almanya orduya yatırım yapmaya devam ediyor. Federal hükümet Alman ordusunun askeri iletişim ve güvenlik kapasitesi için önümüzdeki yıllarda 1200 kadar uyduyu dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. Savunma Bakanlığı uzay çalışmalarına 35 milyar euro ayırırken Almanya'da bağımsız bir roket fırlatma üssü kurulması da değerlendiriliyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
3: Bilim insanları bunu da araştırmış. Misafirliğin, misafir ağırlamanın neden azaldığını araştırmışlar. Vallahi bunu da yapmışlar. Buldum. Neden olduğunu. Bu konuyu konuşacağız biraz sonra. Şimdi bir Göksel'i dinliyoruz. Aşkın yalanmış diyor. Zaten yalandı. Biz dedik sana yalan diye.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Misafirliği konuşuyoruz. Son zamanlarda yeni nesille birlikte misafir ağırlama alışkanlığı epey bir azalmış. Bilim insanları bunu şuna yoruyorlar. Son zamanlarda insanlar sosyal medyadan o kadar etkileniyor ki, mesela ben bu insanlardan biriyim. Yani iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırman gerekiyordur. Tam tersi miydi? İğneyi başkasına, çuvaldızı kendine, neydi? Velhasıl arkadaşlar, diyor ki hani sosyal medyada inanılmaz güzel, mükemmel sofralar görüyoruz. Böyle renkli renkli masa örtüleri, işte kaşığının ucunda işte kalp ve yıldızlar falan var. Böyle çok özenli, müthiş pahalı mutfak tabak takımları. Bunları görüyoruz sosyal medyada ve biz kendimizi, kendi işte araç gereçlerimizi, evimizin dekorasyonunu çok özensiz hissettiğimiz için misafir ağırlamıyormuşuz. Resmen anketlere göre bu böyle çıkmış. İşte bu benim, gerçekten benim. Neden? Benim limonlu bir masa örtüm yok diye ben şu an misafir davet edemiyorum eve. Bir gün o limonlu masa örtümü alıp misafir davet edeceğim. Bu sefer de eksik olan şey limonlu motifli şekerliğimin olmaması olacak muhtemelen. Buymuş arkadaşlar, biz mükemmel olmaya çalıştığımız için hiç yapmasak daha iyi diyerek misafir ağırlamıyormuşuz son zamanlarda. Yahu ben hatırlıyorum, küçükken misafirliğe giderdik. Ev karman çorman bir eve giderdik. Parmak uçlarımızda yürürdük çünkü yerler hep oyuncak, dağınık, çamaşır falan doluydu. Böyle zamanlarda misafirle gittiğimizi hatırlıyorum yani ben. İlginç bir şekilde bir dinleyicimiz diyor ki, eskiden... Kim yazmış? Selo yazmış. Eskiden ziyaretler hep yemekli olurdu. Burada ben ailelerin çocuklarını Türk kültüründen uzaklaşmalarına bağlıyorum diyor. En azından eskisi gibi olmasa bile en azından akraba ve yakın arkadaşları ağırlayarak gelen jenerasyona örnek olmalarını öneriyorum demiş Selo. İşte bu çok aileyle alakalı mı bilmiyorum. Benim annem mesela çok sever misafir ağırlamayı ama bana geçmemiş o. Sevmemek dedi, yapamıyorum. Ya mahcup olursam, ya mutsuz ayrılırsa misafirim diye. İşte ya evimdeki halımı beğenmezse diye.
1: Servetime.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Artık günümüzde misafir ağırlamayı bilmiyoruz, beceremiyoruz. Böyleymiş arkadaşlar, yapılan anketler onu gösteriyor. Kimse artık eskisi gibi misafir ağırlamak istemiyormuş. İstememek derken kendini hazır da hissetmemek diyebiliriz. Çekinmek de diyebiliriz bunu. Bir dinleyicimiz diyor ki, Yasemin yazmış. Esra, bence artık evine davet edecek kadar kimse kimseye güvenmiyor. O yüzden eskisi gibi misafir ağırlama yok demiş. Bir dinleyicimiz de diyor ki, koronadan sonra misafirlik diye bir şey kalmadı demiş. Ay, her şeyi de biz koronaya bağlıyoruz ya, bayılıyorum. Artık her şey için bir bahanemiz oldu. Korona. Bir dinleyicimiz diyor ki, Esra, boşanıp seneler sonra ikinci kez evlenince eski dostlar da eski samimiyetini bırakıyor. Sebebinin diğer tarafta olduğunu gayet iyi bildikleri için ona rağmen mesafe koyuyorlar demiş. Ya konumuz bu değil tam olarak. Yani inanılmaz, tamam, evet, bu konuda belki biraz şikayetin var ama konu hiç bu değil. İnan şu an hiç o değil. Arkadaşlar, misafirlik şimdi de artık misafir ağırlayan insanlar da eskisi gibi değil yani misafirler. Mesela ben hatırlıyorum, eskiden misafirliğe gittiğinde çay içmeme hakkın bulunmuyordu mesela. Çay içmem deme hakkın yoktu. Yok ben içmem diyorsun, o da diyor ki sen açık mı olsun koyu mu olsun diyor mesela. Böyleydi mesela, bir türlü vedalaşamazdın misafirlikten, kalkamazsın, öyle bir şey yok. Salonda dikilirsin, hadi bize müsaade dersin ve ondan sonra yaklaşık bir 40 dakika sonra anca evden çıkmış olursun. Çünkü işte girişte 15 dakikanı ayırırsın, apartman kapısında 10 dakikanı, pencereden sonra bir yarım saat el sallaşırsın, konuşursun. Hadi o zaman çüz. Hadi tamam, selam söyleyin giderken, haber verin tamam mı, sağ salim gidin falan derken 40 dakika orada geçiyor. Onun dışında misafir gelir gelmez ev sahibi harıl harıl işe koyulurdu. Yani sen sohbet etmeye gelmişsin, kadın orada fasulye çıkarıyor, hazır oturuyoruz şunları da ayıklayalım diyor. Ya da işte sana hizmet etmekten bir türlü oturmuyor, seninle muhabbet etmiyor falan. Böyle misafirlikler vardı, şimdi hiç eser yok ondan.

0: bir neden lazım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Jan-Henner Reitze. Ein Waldbrand in der Eifel in Nordrhein-Westfalen bedroht einen Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald im Kreis Düren. Mehr als 2000 Menschen mussten in Gai ihre Häuser verlassen. Das Feuer breitet sich seit gestern Nachmittag aus und rückte immer näher an den Ort heran. Frage an Thomas Bremser, wie geht es den Menschen, die raus mussten aus ihren Häusern?
3: Ja, die bangen um ihre Häuser und Wohnungen, teilweise auch noch um Haustiere. Mitten in der Nacht ertönte die Warn-App auf den Handys. Ab 4 klingelten Rettungskräfte an allen Türen. Die Menschen konnten nur das Wichtigste mitnehmen, wie Perso und Medikamente. Viele sind gerade auch im Sommerurlaub, die können gar nichts retten und bangen aus der Ferne.
2: Dankeschön, Thomas. Die Landesregierung spricht mittlerweile vom größten Waldbrand in der Geschichte NRWs. Auf einem Ryanair-Flug von Thessaloniki nach Memmingen geht Anfang Juli ein Fenster zu Bruch. Ein Passagier wurde schwer verletzt. Er saß an dem Fenster und wurde mit dem Oberkörper herausgesogen. Eine Untersuchung hat jetzt ergeben, Teile eines ausgefallenen Triebwerks haben die Scheibe durchschlagen. Es soll noch genauer herausgefunden werden, wie es dazu kommen konnte. Der Handel fürchtet Verwirrung durch die in dieser Woche in Kraft getretene EU-Verpackungsverordnung. Man unterstütze deren Ziele in Sachen Nachhaltigkeit, hieß es vom Handelsverband Deutschland. In der Praxis dürfe sie aber nicht dazu führen, dass Unternehmen unverhältnismäßig belastet werden.
4: Wer in mehrere EU-Mitgliedsländer verkaufen will, muss sich künftig dort jeweils einzeln registrieren und einen Bevollmächtigten benennen. Das schreibt die seit Mittwoch geltende neue EU-Verpackungsverordnung vor. Doch da die neuen Regeln in zahlreichen Mitgliedstaaten weit von einer nationalen Umsetzung entfernt sein, fürchtet der HDI ein großes Durcheinander und hat bereits vor Monaten eine Verschiebung gefordert, vergeblich. Die bürokratischen Belastungen für die Unternehmen dürften nicht ausufern, so die Forderung des Handelsverbands. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion.
2: In Zusammenarbeit mit Kollegen in Brasilien haben Polizei und Staatsanwaltschaft von Frankfurt-Main eine internationale Betrügerbande aufgespürt und mehrere Verdächtige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, vor 3 Jahren unberechtigt Geld von Konten deutscher Bankkunden abgebucht zu haben, die Online-Banking nutzen. Der Schaden lag unterm Strich im Millionenbereich.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'de öne çıkan bazı gelişmelerin detaylarına kısaca göz atıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Al Arabiya için kaleme aldığı makalede partinin çeyrek asrının Türkiye'de tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini söyledi. Erdoğan, demokratik meşruiyetin güçlendiğini, kamu hizmetlerinin geliştiğini ve savunma sanayinden enerjiye kadar birçok alanda dışa bağımlılığın azaltıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı önümüzdeki dönemde reformlar ve enflasyonla mücadelenin süreceğini ifade etti. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekiliyle 5 belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Katılımlar arasında Mustafa Bilici, Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş'ın adları öne çıkıyor. Yeni transferlerle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısının 280'e yükselmesi, Bilici'nin gelişiyle Yeni Yol grubunun ise düşmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Türkiye'de ortalama konut satış fiyatı Temmuz 2026'da bu Temmuz'da 5 milyon Türk lirasına yükseldi. Emlak Jet'in Endaksa verilerine dayanan raporuna göre yıllık nominal artış %23'ün üzerinde olurken reel fiyatlar %6,6 geriledi. En yüksek ortalama konut fiyatı 11 milyon Türk lirasıyla Muğla'da kaydedildi. Yıllık fiyat artışındaysa Ordu öne çıktı. Değerli futbol severler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de bağlantılı yani çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağını açıkladı. Ayrıca yarı otomatik offside sistemi getirilecek. UEFA ve FIFA'da görev yapan uluslararası VAR hakemlerinden de yararlanılacak. Bu akşam Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Yarına baktığımızda Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşmalarını görüyoruz. Pazar günü Başakşehir Kocaelispor, Ahmetspor, Erzurumspor, Beşiktaş, Eyüpspor karşılaşmalarını görüyoruz. Pazartesi günü ise Samsunspor Göztepe ile oynayacak.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
0: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava güneşli, sıcaklık 34 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 21 ile 36, Offenbach'ta 18 ile 36, Darmstadt'ta 16 ile 36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Arkadaşlar, bu şarkıda benim çok güldüğüm bir şey var. Ben o kadar uzun zamandır bu şarkının sözlerini karıştırıyorum ki. Bir yerde Tarkan'ın bu Ay şarkısında "Yanarım sana, emeklerime yanarım" diyor ya. Ben sanıyordum ki Tarkan işte bu sosyal medyadaki hayranlarına sanal bebek diyor. Sanal oldukları için yanarım, sanal bebeklerime yanarım diyor sanıyordum. Rezillik.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 75 cent. Çeyrek altın ise 213 euro 6 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Hadi çok işim var.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnzeich Langnese Twista dondurma. 400 mililitreden itibaren %50 daha ucuz. Sadece 1 euro 99 cent. Ya da 2 litrelik şişede Fanta, Coca-Cola, Mezzo Mix veya Sprite %41 daha ucuz. Sadece 1 euro 29 cent artı depozito. Lidl Lohnzeich. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Arkadaşlar Hande Yener'le devam ediyoruz. Hande Yener şimdi son dönemde Türk ünlülerin çok akın akın ettiği bir Amsterdam'da bir mağaza açtı, biliyor musunuz? Yeni duyurdu bunu. Türkleri de çok sevdiklerini hissediyormuş orada. İşte çok uzun yıllardır Türklerle böyle iç içe geldiği bir alan oluşturmak istiyor kendine ve Amsterdam'da bir mağaza açıyor Hande Yener. Bir giyim mağazası bu arada, onu da söyleyelim. Kendi tarzı zaten kaçık uçuk tarzı var, biliyorsunuz. Onu temsil eden bir mağaza. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Hande Yener'in Ego şarkısıyla devam ediyoruz. Madrigal'le düeti.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Arkadaşlar, Derya Ulu ve Asil Gök'ün bir düeti var, Yansıma isimli. Bu ikili yeni evlilik yolundalar şu anda. 10 yıldır birlikteler, hatta 10 yılı da aşmış, öyle söylüyorlar. 15 yıl mı dediler en son? 15 yıl diye yuvarlayalım biz onu. 15 yıldır süren bir ilişkileri var ve bu ikili hep göz önünde olduğu için her türlü magazinci gördükleri an diyorlar ki ne zaman evleneceksiniz? Derya Ulu da şakayla karışık diyordu ki ne bileyim, Asil hiç evlilik teklifi etmedi ki ne bileyim. Yıllardır bir evlilik teklifi bekliyordu. Sonunda geldi, Asil Gök'le bir evlilik yoluna girdiler. Bu ikiliyi sevmemin bir sebebi daha var. Derya Ulu, Asil Gök'le aynı zamanda harika bir iş partnerliği yapıyorlar. Derya Ulu'nun bütün şarkılarında, aranjörlük kısmında, işte piyano kısmında Asil Gök çok yardım ediyor ve çok destek oluyor. Müthiş bir müzisyen kendisi. Sonra Derya Ulu diyor ki, böyle gaza getiriyor Asil'i, eşini yani, öyle diyelim. Diyor ki senin sesin harika bir ses, çok güzel sesin var, sen de bir yolculuğa gir, işte müzisyen ve vokal anlamda, şarkı söyleme anlamında sen de bu yola çık, bak seni destekleriz diyor. Ama Asil Gök o kadar utangaç biri ki hiç şarkı söylemiyor arkadaşlar. Sonra Derya Ulu eşini, müstakbel eşini öyle söyleyelim, sahnelerde sürekli ön plana çıkarmaya çalışıyor, şarkılar veriyor ona, sen de söyle sen de söyle diye. Asil de böyle utangaç birisi, yok ben söylemeyeyim sen söyle diye. Ne yaptı etti, Derya Ulu yıllarca uğraştı. Şimdi nihayet eşine bir şarkı çıkarması konusunda ikna edici konuşmalar yapmış olacaktır ki. Yeni bir şarkı da çıkardı hatta Asil Gök. Ve bayağı viral oldu o şarkı da. O şarkıyı da sizlerle önümüzdeki zamanlarda paylaşıyor olacağız. Şimdi bu müthiş ikilinin bir düeti. Asil Gök'ün sesini neredeyse ilk duyduğumuz şarkı bu. Derya Ulu ve Asil Gök, Yansıma diyor.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Hessen'de Özlem A ve Metin K adlı çift 3 çocukları Almanya'da kalırken Türkiye'ye sınır dışı edildi. Çocukların velayet ve görüşme hakkına ilişkin nihai karar 21 Ağustos'ta Frankfurt Aile Mahkemesi'nde verilecek. Hessen İçişleri Bakanlığı sınır dışı işlemini savunurken Hessen Mülteci Konseyi aile ayrılığının kalıcı hale gelen bir uygulamaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bockenheim'daki Schönhoff-Viertel'da 4 şubeli bir ilkokulla 134 konutu aynı anda birleştiren projede çatı kapatma töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 öğrenci kapasiteli okulda spor salonu ve semtte de hizmet verecek yemekhane bulunacak. Wolfgang Armin Nagel Vakfı, Hanau'daki Brüder Grimm Festspiele'nin 42. sezonuna 10 bin euro destek sağladı. Bağış Tischlein deck dich, Schneewittchen, Des Kaisers neue Kleider ve Amadeus yapımlarının peruk, saç ve makyaj çalışmalarında kullanıldı. Değerli dinleyenler, Wiesbaden'da 49. Rheingauer Weinwoche bugün başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Değerli dinleyenler, dizel fiyatı Temmuz başından bu yana litre başına yaklaşık 34 sent, Super E10 benzinin fiyatı ise 20 sent arttı. Yeşiller Partisi petrol şirketlerine aşırı kazanç vergisi uygulanmasını ve elde edilecek gelirin elektrik vergisi indirimiyle hastanelere aktarılmasını istedi. Ekonomi Bakanlığı bu öneriye karşı çıkıyor. Alman otomotiv sanayinde çalışanların sayısı bir yıl içinde 42 binden fazla azalarak 691 bine geriledi. Böylece sektördeki istihdam 2005'ten bu yana en düşük seviyeye inerken yıllık kayıp %6 olarak hesaplandı. Almanya orduya yatırım yapmaya devam ediyor. Federal hükümet Alman ordusunun askeri iletişim ve güvenlik kapasitesi için önümüzdeki yıllarda 1200 kadar uyduyu dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. Savunma Bakanlığı uzay çalışmalarına 35 milyar euro ayırırken Almanya'da bağımsız bir roket fırlatma üssü kurulması da değerlendiriliyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Bengü'nün son zamanlarda en sevilen şarkısı, en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi Ümit Sayın'la düeti Ya Sen Gidip De.

0: değerli dinleyicilerimiz. Paydos keyfimiz devam ederken gündemimize şöyle bir bakıyoruz. Güne bakış gibi düşünebiliriz. Frankfurt stüdyomuzdan Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
0: Şimdi Berlin'de yalnızca siyahi topluluğa ayrılan yüzme etkinliği konuşuluyordu ve bu iptal edildi. Neden?
1: Evet, bunun haberini aslında biz daha önce duyurmuştuk. Biz duyurduktan sonra demeyeceğim belki ama Almanya bugün tamamen onu tartıştı. Bütün manşetlerde var. Olay şu, Volksbühne bir tiyatro, çok tarihi bir tiyatro. Önünde de bir yaz havuzu var. Sonradan yapılmış, işte böyle şişme havuzlar yapılıyor ama büyük. Orada havuz etkinlikleri oluyordu. Şimdi Berlin'de yaşayan siyahi toplum temsilcilerin, böyle ırkçılığa karşı mücadele eden, toplumsal dayanışmayı öne çıkartan bir cemaat, bir topluluk var siyahilerin. Onunla tiyatro anlaşıyor. Cuma günü birkaç saati siyahi çocuk ve gençler için bir etkinlik olarak ayırıyorlar. Fakat bu duyulduk sonra o kadar çok hakaret, ırkçı tehdit, eleştiri geliyor ki tiyatro buradaki etkinliği, siyahi çocuklar için ayırdığı iki saati, belki de Almanya tarihinde ilk defa iki saat böyle bir şey ayırmışlardır.
0: Evet.
1: Onu iptal ediyor. İptal etme üzerine de bu sefer iptal ettiniz diye Volksbühne dediğimiz işte tiyatro sahne büyük bir tiyatro tabii. Tiyatro derken de binaları falan var, evet. Kocaman bir yoksa bir sahneden ibaret değil. Onlar üzerinde de yoğun bir eleştiri yapılıyor. Tabii ki muhalefet çok ağır eleştiriler yapıyor. Siz ırkçılığa boyun eğiyorsunuz diye. Şimdi böyle bir etkinlik var, tehditler var, hakaretler var. Peki devlet nerede diyecek olursan, Merz tatilde ama devleti bilmiyorum.
0: Evet, ne kadar üzücü böyle bir konuyu hala konuşuyor olabilmemiz. Evet. Şimdi gelelim Hessen eyaletinde enteresan bir olay var. 3 küçük çocuğun anne ve babası Türkiye'ye gönderildi, sınır dışı edildi. Neden?
1: Evet, 2 tane lokal haber adeta bizim Almanya'daki kaderimizi ilgilendiren 2 habere dönüştü.
0: Evet,
1: İşte
0: evet.
1: Bunlardan birisi. Aile Türkiye'ye gönderildi, çocukları burada kaldı. Neden dersen, velayet meselesinde bir tartışma var, mahkemelik bir olay var. Dolayısıyla bu bir tartışma konusu. Fakat yapılan eylemin kendisi, işin kendisi çok acayip. Çocuklar buradayken anne babası Türkiye'ye sınır dışı ediliyor. Çocuklara da gençlik dairesi, el koyuyor belki ağır olur ama en azından gençlik dairesi bakımını üstleniyor. Şimdi dava bekleniyor. Bu arada da şöyle eleştiriler var. Eğer siz çocukları ve aileleri böyle daha mahkeme sürerken bile ayırırsanız, Almanya'da bu bir uygulama haline gelir. Herkese bu sefer yapılmaya çalışılır. Yani
0: tabii,
1: sen çocuğa el koy, ailesini gönder. Aileye el koy, çocuğu gönder. Böyle bir uygulama olur mu? İnsan haklarına aykırı vesaire. Mülteciler Komiserliği, avukatı vesaire eleştiriler var bu konuda. Aileyle çocuğu bu şekilde ayıramazsınız diye. Uygulama ise şey savunuyor tabii. İdare savunuyor. İşte ailenin oturumu yoktu, gönderdik. Çocuklara da biz bakıyoruz gibi de pratik bir yoldan da cevap vermeye çalışıyorlar. Ama uygulama çok enteresan. O açıdan paylaşmak istedim.
0: Evet, bunlar önemli. Dediğin gibi bölgesel lokal haberler olmasına rağmen bizleri de bir yerde temsil eden haberler bunlar. Bizleri de ilgilendiren haberler. O yüzden bu haberler için teşekkür ediyoruz. Bir de gündemdeki bütün haberlerin, bizim burada konuştuğumuz bütün haberlerin daha detaylıca halini Metropol FM internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Ayrıca Metropol FM app'ini de telefonunuza indirmeyi unutmayınız. Mesut, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim. App'inize eğlenceler diliyorum.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
2: Mamma-forno.de.
3: Altın alım satımında 50 yıllık tecrübe artık Frankfurt'ta. Einwert Kuyumculuk, Münchenerstraße, Frankfurt Merkez Camii karşısında. Einwert Kuyumculuk, güvenin adresi.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en

çok tatlı bir şarkı dedik Candan Erçetin'den Bir Yangının Külünü. Arkadaşlar bir proje var. Konumuz yapay zeka. Yapay zeka sayesinde hastalıklardan mı kurtulacağız? Buna bakıyoruz. 2036 Gesundheit.ki isimli bir proje var. Yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda tıp ve sağlık alanından nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. İnteraktif dijital uygulamada genetik analizlerden görüntülü teşhise, robot destekli ameliyatlardan akıllı saatlere ve yaşlılar için destek sistemlerine kadar 5 farklı örnek yer alıyor. Şimdi yapay zeka tarafından tedavi edilmek isteyip istemediklerine karar veriyorlar tabii ki. Herkes istemez yani, bir robotun seni ameliyat etmesini kolayca kabul edemezsin tabii ki de. Yani bazen işinin ehli olan profesör, uzman, doktor, cerrahlara bile böyle içimiz giderek güvenirken robota kendimizi teslim etmek çok acayip bir fikir gibi görünüyor. Şimdi buna göre, buna karar vererek insanlar farklı senaryoları karşılaştırabilecekler. Bu proje araştırmacıların görüşlerine de yer veriyor. Yani amaç burada yapay zekanın sağlık alanındaki olanaklarını ve sınırlarını daha anlaşılır hale getirerek toplumdaki güveni arttırmak. Birileri tabii ki gönüllü oluyor, diyor ki tamam evet beni ameliyat edebilir bir robot, bir yapay zeka diyor. Bakıyoruz işte, bir şey olmadı diyelim, başlarına bir şey gelmedi diyelim. Biz de kolay kolay güvenebileceğiz. Aslında amaç bu. Tabii 2036 yılından bahsediyoruz. 10 yıl sonradan bahsediyoruz. Gesundheit.ki. Bakalım bu sisteme biz güvenebilecek miyiz? Yeni sistemde gelenekselliklerimizden sıyrılabilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. Yalınla devam ediyoruz. Yeniden diyor, herkese muhteşem bir akşam diliyorum.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Evet, Sicilya'da yanardağının püskürttüğü lav nedeniyle oluşan kül bulutu havalimanı Catania'nın kapanmasına neden oldu ve buradaki turistler de başka bir havalimanına gitmesi gerekiyor. Bunu da bir şekilde kendileri organize etmeleri gerekiyor. En yakın havalimanı 200 kilometre uzaklıkta. Neyle gidecekler? Taksiyle veya başka bir araçla. İşte o araçlarla gitmek, taksiyle falan gitmek 200 kilometrelik mesafe 700 euroymuş şu an abi. İstanbul'da taksiciler Sicilya'da ne zaman işe başladı ya? Döndüğünde şey dersin, Sicilya'da ağzımızı sicildi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar, bir de hiç dokunma.

0: Hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istesen.

0: seninle sevgili. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk

yüzden bu durumdasın. Her gün partideyim, orada burada fink atıyorum. Sağda solda beni soruyorsun, hep duyuyorum. Önceden ben kurardım, şimdi ise seni kuruyorum. Bensiz hayatında baş.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: numara. Yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olur.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Ey şariler fıstık, mıknatıs gibi onu yapıştır.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusuda.
2: Bölüm gelir o an.

0: Cuma ve Cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Arts, what's poppin', my G?

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işıkları kapatıyorum.

und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.